0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İproin istasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
8: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
8: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
9: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
8: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
9: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
8: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
9: Bölgesel boyama parlatma.
8: Oto farlarının boya ve parlatılması.
9: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
8: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
9: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
8: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
9: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Ray ray ray. Günaydınlar. Ne yaparsınız bakalım be? İyice misiniz canlar? Kucak dolusu selamlar, saygılar efendim. Günaydın.

Merne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa selam olsun. Günaydın canlar. Çok çok günaydınlar. Yine o kıymetli vaktinizi almaya geldim. Haşa. Merhabayın.

lay lay lay. Koyunköy'den Kırköy'le, Atmacalı'dan Gökçelere, İsice'ye, Şahin'e, Demirci'ye, Arabacıköy'e, Mıkmıllı'ya, Bekirli'ye, Mustafçova'ya, Ketenli'ye, Yalınlı'ya, Yaşlıköy'e, Balabanlı'ya, Boyacılar'a, Yenice'ye, Doğancılar'a, Kireçli'ye, Paşmaklı'ya, Kozluca'dan Elmalı'ya, Beyköy'den Zinelli'ye, Alçılar'dan Erkenciler'e, Dinkler'den Süneçiköy'ne, Koca Mahmutlu'dan Muşmaklı'ya, Körsallı'ya, Noğullu'ya, İnanlı'ya, Kurdasanlı'ya, Saltıklı'ya, Celepli'ye, Fıçıllı'dan Emirli'ye, Yasıören'den Kurdalan'a, Horozlu'dan Dolapan'a, Köstere'den ta Otmanören'e, İhtiyar Mahalle'ye, Salınca, Sinikova'ya, Gökçepınar'a, Kemitli'ye, Bedilli'ye, Kayalar'a, Göynüklü'ye, Taraşmanlı'ya, Bratankova'ya, Duancılar'a, Öyköy'üne, Paşevi'ye, İsimeren'e, Asangedi'ye, Han Mahalle'ye, Karaçukur'a, Gelin Mezarı'na, Kaşıkçılar'a, Cafer Mahalle'ye, Deli Musa'ya, Soğuca'ya, ismini sayamadığımız bütün köylere günaydın. Ta dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen, takdire şayan Radyo Kral'ın krallarına, kraliçelerine günaydın.

Ay. Gök Tengri önce doğaya versin, taşa versin, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa versin, insana versin, kapı komşuya versin, muhtaç olana versin, kalırsa da bize versin. Sofya Radyosu'na, Bükreş Radyosu'na, TRT İzmir Radyolarına, Azerbaycan Radyosu'na, Finlandiya'ya selam olsun bütün canlara, iyi insanlara, agalara, dayılara, babalara gelsin.

kabristanda olan canlara da gelsin. Saadetiniz bol olsun, kıymetli vaktinizin değerini bilin, iyi olsun. Her güzel insan iyi değildir ama her iyi insan güzeldir.

0: olsun.
1: İyi ki Barış Manço gibi bir sanatçımız olmuş ya. Vallahi şu şarkılara bakar mısınız? Günün istediği saatinde aç dayı. Vallahi fark etmiyor. Bak sabah sabah bile ne kadar güzel gidiyor değil mi Reyhan Hanım? Reyhan Mustafa günaydınlar, günaydın Haşim. Hepsini saydın maşallah köylerin. Kalmıştır belki birkaç tanecik, bilmiyorum hepsinde. Reyhan Hanım günaydın, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu olsun sizin ve aileniz için. Barış Manço'nun şarkısına eşlik eder misiniz birazcık?

Yine Radyo Kral'da yine harika insanlar. Sabah sabah işlerin başında, radyoların başında, tarlasında, bağında, bahçesinde. Günaydınlar. Ahmet Hasan nasıl gidiş oldu ama bu sefer yazmış. Abim günaydın, iyi programlar, hayırlı cumalar demiş bir mukabele. Ceddin dedeyle müthiş bir giriş yaptın sabah sabah. Azıcık kendimize geldik değil mi Ahmet Hasan'ım? Tabii canım, lazım arada öyle şarkılarda. Lan. Ahmet Hasan günaydınlar. Bugün AUX futbol takımının 2 tane kombinesini veriyorum ve 10 bileti tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine kombine biletler diğer kezlere alacağım ve dinleyicilerime vereceğim tabii ki. Kalimera şovunuz. Good morning everyone. Buongiorno, buenos dias. Buon mente, dobro utro. Günaydınlar canlar.

0: Yapmanız gereken programı sadece takip etmeniz. Sorular soracağım. Bakalım Reyhan Mustafa Hanım efendi bugün ne yemek pişirecek? Yemek sorabilirim, şarkı sorabilirim. Ta eski futbolculardan konuşabiliriz. Bugün cuma, haftayı bitirdik. Yine hafta sonunda sizlerle birlikte böyle bir hazırlık yapalım bakalım cumadan dolayı. Eczanede satılmayan, bulunmayan tek ilaç, reçete yazan değil, ilaç olan radyo. Kraldasınız. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Sabahın bülbülleri. Maşallah. Balıkesir, Burhaniye, Bandırma. Arzu Hanım günaydın. Bu sabah basmadık mı kopçalara be Yusuf? Fagan acıların kralı. Bas kopçalara, bas Haşim abi. Günaydın. Hayırlı cumalar demiş. Aylin ablam uyandırmadın beni. Dur bakayım. Şimdi basıyorum kopçalara. Dur Yusuf. Dur.
1: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
0: Açtım ablacığım, açtım. Ne kadar kopça varsa hepsine bastım. Bas gaza demiş. Bas gaza aşkım. Ne? Yusuf. Vallahi iyisin bugün. Cumartesi pazar çalışmıyoruz galiba. Faganacı. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem hoş geldiniz, hem sefalar getirdiniz, hem şeref verdiniz. Trakya Rumeli. Napreş. Günaydınlar. Yüzünüzden tebessüm, aklınızdan şu fani dünyanın gerçekleri bir an olsun çıkmasın. İşinizden bereket, sofranızdan bolluk, toprağınızdan verim ve bereket eksik olmasın efendim. İnşallah neşeniz, fedakarlığınız, azminiz, hevesiniz, güzelliğiniz, yakışıklılığınız bolca olsun yine. Yine mi güzelsiniz bu cuma gününde? Nedim günaydınlar. Sezer İngiltere günaydın.

Günaydın, kalimera. Çözdü be ya. Urumcayı çözdü be pampak. Yaşa kız canım ciğerim, yaşa. Guten Morgen herkese. Bir cumayı getirdik yine. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Tüm işleriniz raz gitsin. Haşim, sana da enerji dolu bir yayın diliyorum. Kolay gelsin. Valla enerji yine bugün full. Arzucum günaydın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel bir hafta sonu olsun ve Kiryan dedi markeye polikalimerasız. Günaydın dayıma demiş Ayhan Duban. Günaydınlar Ayhan'ım. Bu sevrişko bu işe sebebi proye proye. Ya da mesajı yazıp alıyorum voltanımı he. Ayhan, canlı yayına çıkaracağım seni bugün, haberin olsun. Şimdi kireçlerde çalışıyorsunuz, orada sima yok falan deme. Emircan, yazdığını gördüm. Şımarma kızan seni bak, pataklarım ha sabah sabah. Hayırlı cumalar abi demiş Guten Morgen. Guten Morgen'i biraz farklı yazmış yalnız. Emircan, senin o kıvırcık saçlarını boyarım bak. Günaydın, hayırlı cumalar Haşim. Ne istersen Yüren'den Allah nasip etsin. Erol abime de çok selamlar. Ertuğ Besimol abim. Günaydınlar abicim, hayırlı cumalar diliyorum. Hepimize, radyo başında olanlara, işlerinde güçlerinde olanlara abim benim. Anladın mı? Saadetiniz bol olsun Ertuğ abicim. Allah kimin yüreğinde ne varsa ona göre versin. Allah gönlünüze göre versin. Gönül penceriniz her zaman açık olsun. Çok çok selamlar Gülten ablama da. Nurdan abi gelmiş. Selamlar, hayırlı cumalar Nurdan Müminoğlu, Müminoğlu Nurdan. Günaydınlar. Bazı sabahlar güneş doğunca aydınlanmaz. Bir ses deyince aydınlanır. Breh breh breh. Yazdı gene kızanmaya. Breh. Bu cuma da öyle olsun. Kelamın huzur, Türk'ün yoldaş olsun. Günaydın Haşim abi. Günaydın İskeçem. Günaydın. Gönlü aynı frekansta atan Kral 100 dinleyicisi. Hayırlı cumalar. Bayar Remzi. Sağ ol kız. Şair kesildim. Valla son zamanlarda başımıza yazıyorsun da yazıyorsun ha. Yağdırıyorsun valla. Perfect, perfect. Sezgin, klasik mesajı salmış gene Sezgin. Hacca gitmekle hacı olunmaz, cumadan cumaya da Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işine Sezgin, günaydın adaş. Ay adaş iyiyim. O parayı mı belli, günaydın bakalım. Günaydın Haşim abim, hayırlı cumalar olsun bütün krala. Kral efendim, günaydın, hayırlı cumalar olsun. İki kere yazmışsın. Niye oğlum böyle iki kere yazıyorsun onları? Raif Ahmet. Dün dinleyemedim sizi. Anladık, biz onu dinlemediniz zaten. Haşim Akan, boya yaptık ama bugün sizinleyim. Boyayı bitirdin mi Raif? Çarıkçı Hasan, günaydın, hoş geldin. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Sana da kolay gelsin. Dün fotoğrafların geldi. Gördüm fotoğraflarını, kadrolarını. Çarıkçı Hasan.

Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stine Stenstone Trenör'a, patrona ve patron bugünlerde bizle değil. Mehmet Ali Birant abi. Günaydın, hoş geldin abi. Kalay maçtı, endakçı maçtı. Oğlan endakçı. Tabii gitarla da çalışanlara kolay gelsin. Ali Şeriat'ı mı yazmış onu? O konularda hassasın birazcık, biliyorsun değil mi abi? Telefonda konuşuruz. Aa, bu ne be? Yasin günaydın, kallenci Yasin hayırlı günler demiş. Bak ya be, bu Messenger niye bana iki günden beri numara yapıyor be ya? İki günden beri numara yapıyor bana. Survivor günaydın. Akşam şey, o olayı ortamı hazırladıktan sonra değil de ortamı hazırlamadan önce haber verseydin, yapacaksın cazım. Seni ve seni. Sezer, bu fotoğraflar ne böyle Sezer? Nereye gittin oğlum? Hangi saraydasın? Saraylarda fotoğraf çekilmiş. Ne kadar da güzel fotoğraflar bunlar Sezer. İngiltere. Hakan Bey, kalkma ha canım.

0: kardeşim, bu işin sonunda nasıl olsa ölmek yok mu?
1: Var.
0: Ha. Kim ölecek? Ben.
2: Dünya bu dayı. Her şeye boş vereceksin.
3: Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım.
4: Ayla Yasin harika bir paylaşım yapmışsın. Hiçbir şeye güvenmeyim demiş. Şimdi kimden bu paylaşım ben de bilmiyorum. Yasin kardeşim göndermiş. Bak Eros tanrıydı, Sezar imparator. Biri don markası oldu. Biri salata. Sağ ol Yasin, hep teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu olsun. Bastım dayı gaza, bastım Yusuf'um. Nihat Bey hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Balıkesir, Burhaniye, Bandırma, Paris, Fransa. Ha, uydu sanki Nihat Bey. Günaydınlar.

Meksika'dan Güney Kore'ye, Çek Cumhuriyeti'nden Güney Afrika'ya, Kanada, İsviçre, Bosna Hersek, Katar, İskoçya, Fas, Brezilya, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Orta Asya, Balkanlar, Çek Cumhuriyeti, Avrupa, Asya. Selam olsun canlara. Survivor günaydın. Bugün Cuma, git de bir... Hayırdır oğlum? Fransa, mübarek Cuma gününüz, gönlünüzden ne geçiyorsa Mevlam hayırlısıyla nasip etsin inşallah. Cumanızın feyzi, bereketi üzerinize olsun inşallah demiş Orhan Tuna ağam. Yaşa ağam benim. Fransa, bonjour. Coşkun Mutuş'um, yaz bakalım. Açılmadı sesli mesajın. Günaydın Aşım Agam, nasılsın bugün? Hayırlı cumalar demiş Hacı Bedel Hüseyin ve Hacı Bedel Hamdi. TBT Grup Fatih Türkmen, günaydınlar. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. Gönül pencereniz açık olsun canlar. Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Şimdiden herkese iyi hafta sonu dilerim demiş Dilek Hanım. Çarıkçı Hasan, emanet yanında mı? Hayır be ya. Yo, gündüz gece yanımızda mı taşıyacağız onu be?

Lay lay lay lay. Günaydın Kartalım, nasılsın? Hayırlı yayınlar, herkese selamlar. Nadir abim, abi geldin mi sen? Buralarda mısın? Lay lay lay lay lay lay. Sabahların sultanlarına, krallarına, kraliçelerine, hanımefendilerine günaydınlar. Ali Bey günaydın, Ali Bey. Hey hey, maşallah maşallah.

0: Çok çok teşekkür ederim. Aylin'im günaydın kardeşim. Ne göndermişsin şöyle bir bakayım ona. Ali Bey size de günaydınlar efendim. Keşkesi meşkesi yok. Kartalım gel bakalım yavaşça yavaşça ve usul usul. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Ali Bey hafta sonu nasılsınız bakalım, neler yapacaksınız Ali Bey? Hafta sonu. Bonjour koma sava agam demiş. Orhan agamla birlikte Durmuş Ali agam, Orhan agam, Servet agam. Efendim. Yavaş yavaş da bu Fransızcayı öğreneceğiz gibime geliyor.
1: Köprü başı, hançalarda köprü başı, yufkaya döktüm bulgur aşı.
0: Eyvallah Hasan Çalıkçı, kolay gelsin. Emanet yanımda değil mi dayı?

0: hazır.
1: Coşkun Mutuş hayırlı cumalar dayı demiş. Coşkun Mutuş diğer günler hayırsız mı kardeşim? Allah'ım yarabbim. Aynalı Baba'ya götüreceğim seni, tamam mı?
2: Her yiğide nasip olmaz.
1: Günaydınlar Kral Efendi İskeç'e. Bugün burası 33 derece, çok sıcak. Aynur yengem yazmış Hollanda'dan. Buradan sıcak doğusu selamlar. Worringham Hollanda. Pazar günü bize de o sıcaklar gelecek yengem. Güzel bir hafta sonu diliyorum Aynur yengem. Herkese selamlar.
3: Haydi dalgayı ben galiba gel.
1: Dün ne dedim ben, sürpriz olur mu İsmail Kartal diye, ve oldu değil mi? Vallahi oldu. Hepimiz için çok büyük sürpriz oldu. Nereden buldunuz böyle büyük bir tane teknik direktörü be ya? Vallahi bravo. Yapması gereken Fenerbahçe'nin şöyle 3-4 sene göndermeyecek ama hocayı, tamam mı? Ondan sonra gelsin kupalar, gelsin şampiyonluklar. Daya makinayı dayı, tamam mı? Ştav ştav ştav.
4: Kepeklendi bizim bağlar. Kepeklendi bizim bağlar. Çalgarası bizim yoldum.
1: Resimli mesajı okuyacağım da açılmıyor. Onu dedim.
4: Isladım da tepsiye koydum.
1: Çok tatlı. Coşkun Mutuş. İki muhabbet yapacağız mı üst üste? Ne bu bayan? Geldin gittin iş, geldin gittin iş. Arbayt arbayt.
4: Çalgarası bizim yoldum.
1: Nadir abim şimdi gelmesin, Ağustos'ta gelsin dedi. Oğlum adam bize mi soracak ne zaman geleceğini? Ben sandım buralarda Nadir abim. Nadir abi gelsin diyor. Geçerken arabadan alayım Nadir abim mi de diyor. Sor bakalım diyor. Dur bakayım sorayım.

0: Dur bakayım şimdi yazmış gene Fransızca. Bienvenue, c'est pas difficile parler français. Avec moi, c'est vous voulez vous coucher quoi? Je pardon, digestion et que ah, organ akımı iyice ilerletmiş Fransa'yı. Paris Saint-Germain. Bonjour agam. Merci beaucoup. Böyle giderse biz organ akımdan ben buradan oturduğum yerden Fransızca öğreneceğim. Yaşa bak ama. Yokası yüz kayma. Bizim Sami Dayı gibi. Sami Dayı grav grav. Ştav, ştav, ştav yollayacağız böyle şarkıları. Gelecek şarkılar. Kalimera Siyolus. Sen onu bitirince tatil de bitecek Mutuş. Ne bu hep arbayt, arbayt, arbayt. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepimize. Allah gönlünüze göre versin yine bugün. Boreo Plus, Ter Plus işbirliğiyle Barış kardeşim 18 yıllık tecrübeleriyle yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Boreo Plus. Karasa Net Marketi'nin yanında efendim. Plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleri. Şimdi yeni yerinde Karasandı'nın hemen yanında Boreo Plus. Boreo Plus artık perakende satışlarına da başladı. Gidip o büyük mağazada, büyük dükkanında, Boreo Plus'ın büyük dükkanında bütün plastik ürünlerini görebilirsiniz. Ayrıca yaz sezonu için en son model plastik masalar, sandalyeler, tavureler Boreo Plus Koyunköy'ünde çok yakınınızda, yolun üstünde baya. Orada mı? Taze yaprak sarması. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz. Bütün ürünlerini Instagram'da Boreo Plus Cash and Carry yazıp da takip edebilirsiniz. Kampanyalarında tabii ki de 2541-021-404-693-3168-949 Boreo Plus'ın telefon numaraları, e-mail yazmak istiyorsanız fiyatlar hakkında, ürünler hakkında gerek Instagram'dan yararlanabilirsiniz, gerek e-mail yazabilirsiniz. sterkelas@gmail.com. Boreo Plus. Koyunköy'ünde yeni yerinde park yeri de var, söylemedi demeyin. Çok bilme, çal oradan bir şeyler. Bir şey bildiğimiz yok ama iyisin sen gene bayağı. Sinapoli Holding geldi. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Hayırlı işler, kralının efendisi demiş Kayhan. Döndün mü sen Kayhan'ım? Village Market Senor'a geldi mi? Buralarda mısın oğlum? Coşkun, canlı yayına mı çıkmak istiyorsun? Çıkartayım seni canlı yayına istiyorsan. Bir iki muhabbet yaparız. Zlatan İbrahimovic'den falan bahsederiz, olur mu? Günaydın efendim. Biz Kartal çalışanları sizden dün bir şarkı istemiştik. Neden acaba çalmadınız istediğimiz şarkıyı? Acaba çalmadık mı biz istediğiniz sizin şarkınızı? Vallahi ben çaldık diyorum. Dinlettik diyorum şarkınızı. Yoksa dinletmedik mi? Ha, İskoçya'dan mı yazmıştı arkadaş? Kartal Cemil çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin efendim. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Gökhan Namlı'dan Vursunlar. Tamam ya, dün çalamamışsak bugün de çalabiliriz yani o şarkıyı, değil mi? Bağlamam, olur değil mi? Tuttan oyma, bağlamam var, tuttan oyma. Kolay gelsin. Ya bazen o kadar yoğun oluyor ki bazı mesajları okuyamıyorum bile. Ondan sonra dinleyeceğim diyor. Benim mesajı bugün niye okumadın Haşim Aga? Adaş dedim, dur bakalım be ya. Sen ne oluyor burada, biliyor musun dedim bayan. Etli bamya, hançalarda olur bamya. Cizer haça abla. Çengeme'de günaydınlar bakalım. TET buradan, Trakya'dan. Çengeme'de günaydın. Bugün ne yesek, yarın ne pişirsek? Hayır, Kral Efendi öyle bir derdiniz yok. Radyo Kral'ı dinlediğiniz zaman bugün veya yarın, hatta pazar günü bile ne yemek pişireceğinizi anında bulabilirsiniz. Öyle bir dinleyici kitlemiz var. Ne pişirelim bugün? Kalimera Palikare, Kalimera Ksanti, Kalimera Patrida mu? Καλό ταξίδι σε όλους που πάνε Ελλάδα για διακοπές. Να προσέχουν την... Να προσέχουν. Αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους που ακούνε Kral FM. Σ' αγαπώ Ελλάδα, δεμείς Ρεζέμπαγκα. Γεια σας, μα Ρεζέμπαγκα. Hey. Μάστορας. Αν είναι διόρμη, έτσι μετά Κάρσα, Ζουπίτερ, δεν Μάρσα. Ρεζέμπαγκα, Στουτγκάρτα. Λαϊ. Yasin'e söyle, o beni alamaz, ben onu alırım. Allah bak, Nadir abim alır seni. Mekandan gelip kaldırır seni, ona göre. Dayı ne diyor bu Yasin be?
1: öfkeye döktüm bulgur aşığı.
0: Gelip şimdi mekandan kaldırması için ha, değil mi?
1: Bıçakla soğan kestim, kör bıçakla soğan kestim, yanına da koydum.
0: Bir gideyim bir geleyim, bir gideyim bir geleyim Sinopoli Holding. Nasıl oluyor be teyzemin evladı o? Nereye gidip geleyim be? Kernay Kafe o Mutuş demiş. Sor bakalım. Mutuş, Kernay Kafe hafta esi. Bir kahve bana getir, bir kahve Kayhan'a getir. Bırak bu işleri baya, bırak bu işleri baya. Brezilya'ya götüreceğim. Sen hadi hazırlan.
1: Taze yaprak sarması, her yiğide nasip olmaz. Çaldan gelin olması.
0: Çok başladın unutkanlık yapmaya demiş Raif Ahmet. Raif, kendine gel. Benim türküleri unutturuyorsun. Geçenlerde sordum, yapacaksın mı bana türkü dedim. Yazdım beni pamuçlarına demişti. İskarpin onlar, iskarpin. Yapayım mı dayıma bir türkü bak, ama hangi türkü ister mi dayıcım benim? Sagapo Filanako demiş. Kego radır. Bu işin. Kio Lefteris Padredicis, Kio Aydın Yırten Mazi, Kio Aydın Mazi, Aydın Lefteris'e giden. Günaydın Aşım kardeşim, günaydın Lefter Aydın'ım benim. Padredicis geldi, Lefteris Padredicis geldiğinde poğaça yedirdin mi onu Aydın? Börek mörek yediniz mi, ne yaptınız? Radyonun devamlı dinleyicisi Raif Ahmet, de bu şarkıyı istedi, sal bunu dedi bana. Saldım ben de, ta Bosna Hersek'ten geliyor.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aynen öyle olsun. Gökhan'ım günaydın. Nereden buldun bu bilgisayarları falan, böyle mikrofonlar? Gökhan Pile Kartal'ım benim. Ne güzel bir fotoğraf bu böyle beyaz. Yaşa Gökhan'ım benim. Gökhan Pile. Ooo lambır lambır. Ooo lambır lambır. Gökhan Yasin geliyor. Alacağımış bizi, yeni araba almış kendine. Gökhan denize götüreceğim diyor. Seni götüreceğim diyor. Gürkan abisini alacağımış, bir de Gökhan'ı diyor. Başka kimse çıkar almam diyor. Nadir abimi bile almam dedi. Aa. Altın kalpli çocuk bu, altın kalpli. Nippon. Bu mina mı? Hazırlan Gökhan'ım. O Brezilya samba yaptıracak dayı bize. Eyvallah kardeşim. Village Market, Selero dedik. Ve yepyeni bir kazançlı ve mantıklı bir alışveriş geldi süpermarkette yeni bir anlayışla birlikte. Kim? Village Market, Selero, Gökçeler'de. Yarın geleceğim ona göre. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok ama çok gerçekten uygun fiyatlarının yeni adresi Village Market, Selero. Yarın geleceğim Kaykan. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler var. Bütün lezzetleri, adresi, iletişim bilgileri, neler var neler yok, yeni fırsatları Village Market Seller'ı yazıp Instagram'da da bulabilirsiniz. Tabii ki de yarın geleceğim. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Gökçeler'de, Seller'ı da efendim. Village Market Seller'ı Xanthi. Evlere servis de var. Var tabii. Arıyorsunuz, tüp getir tak anında. 3 tane karpuz hemen. 2 kilo oradan bir şeyler, pirinç mirinç anında. Hizmet veriyor arkadaşlar, hizmet. Şaka değil. Village Market Seller'ı. Aynı zamanda Village Market Seller'da rent-a-car hizmetleri de var. Yani bu ne demek? Uygun fiyatlarla yaz boyunca sizlere istediğiniz arabayı kiralıyor rent-a-car. Ayhan bana dedi, Lamborghini dedi, 2 gün dedi haydayabilir misin dedi. Dedim bu Lamborghini haydamak için özel araba diploması gerekiyor mu? Hayır dedi. Traktör diploması varsa sürebilirsin dedi Kaykan. Biraz kavurma, biraz evrit. Dur be. Dur azıcık be. Kaykan. Hırpalarım seni, dur azıcık. Girme onlara be. Biraz kavun, biraz peynir, bir de evrit. Pazar günleri 9'dan 1'e kadar, çalışma saatleri sabah 7'den 11'e kadar diğer günler efendim. Village Market Selero'da. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde tabii ki hem evlerinize hem iş yerlerinize kadar servisleri var. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Village Market, Selero, hem sahibine hem çalışanlarına. Ama ben isteyeyim o Lamborghini'nin böyle kapıları yukarı doğru açılsın. Lütfü oğlu Utku'cum, günaydınlar Haşim abim demiş. Günaydın Utku, nasılsın? Aslı geldim kız, dur azıcık. Sen geçeceksin mi bugün Perihon'dan, Sedan'dan, bugün ya da yarın? Konuştuğumuz gibi o işi hallediyorsun. Perihon Sedan ve Perihan Züccaciye'cimiz Tiraz 3'te. Aslı demiş, huu günaydın Haşim abim, huu kız günaydınlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Kırköy'e de kucak dolu selamlar. Tarlalarında bizi dinleyenlere de kolaylıklar diliyorum. Ben de dün etli nohut yanında pilav, bir de bol sarımsaklı pancar salatası vardı. Onam onam onam onam onam. Sağlıklı besleniyor o ya. Bol sarımsaklı pancar. Dokanmasın. Dokanma. Kaykan, Coşkun Mutuş soruyor, nasıl içermişsiniz kahvenizi diyor. Erol abim geldi. Hoş geldin abi. Şeref verdin. Nasılsın abim? Erol Besimoğlu. Guten Morgen Haşim. Hayırlı cumalar. Benim şarkımı koyabilecek mi? Mana Saloniki bütün bütün hayranlarına gelsin. Hayran mı? Hayran. Erol'a hayran. Gelsin. Çok selam. Öptüm çocuğum demiş. Sağ ol be ağam. Ya şu Mana Saloniki. Bre sabah sabah mı ya?

Kımbe. Hazırladın Erol Aga. Gurbetteki dinleyicilerim çok seviyorlar bu şarkıyı. Selanik'te gezilmesi, gözülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Vallahi çok güzel be. Gökhan'a hoş geldin. Gökhan Güven. Aşım abim günaydın. Nasılsın? Oynak bir şarkı koy oynayalım. Biri oynak ister, biri oynamamaklık ister. Gökhan dinliyor musun Gökhan? Oğlum bu çaldığım şarkılar ne? Bulgaristan Haskova Kırcaali'den getirdik bunları. Gökhan Güven. Alo. Adaş. Ne yapıyorsun?

Aa, Coşkun Mutuş Kayhan demiş. Coşkun'un demiş kalbimde yeri başka. Bak bak bak. Onun gibi tatlı olsun Frodo Espresso yeter. Vay vay vay. Güvey o güvey. Ses çıkarma Kaygan. Fırında besmelesiz kıymalı patlıcan. Ne? Fırında besamelsizmiş be. Ben gene bismillahirrahmanirrahim. Ya Yusuf abi şunları denk yazma ya. Fırında besamelsiz kıymalı patlıcan musakka. Ben gene fırında bismillahsız okuyorum. Tövbe yarabbim, tövbe. Dervişin fikri neyse zikredeyim. Allah'ım ya. Üç yemek kaşığı laf edeceğiz burada. Denk yaz şunları be ya. Çok sağ ol, kendine iyi bak. Seviliyorsun bak çocuğum demiş. Evet, böyle yazdıktan sonra çalmam ben bu şarkıyı be ya. Recep Agam'a da gönderiyorum. Stuttgart'a Nadir Agam'a, kaptanlara Celalettin Agam'a, Hüseyin Agam'a, bütün kaptanlara, Selanik'i çok sevenlere. Seviye Selanik'i be. Gökhan Güven'e de gönderiyorum. Kayhan Sinapoğlu'na da, Utku Lütfoğlu'na, Yusuf Feyzoğlu'na, Gökhan Pile, Coşkun Mutuş, Oya Remzi, Aydın Lefteriz, Raif Ahmet, Yasin Kallenci, Orhan Tuna, Çarıkçı Hasan, Aynur Yengem. Yela! Ne oluyor bu sabah be? Feyzoğlu Bayram Survivor, Ertuğrul Besimoğlu, Nurdan Müminoğlu, Emircan, Sevinç Market, Tepa Banderas, Tek Tabanca, Adnan Meriç, günaydın madayı. Yela!

Yela. Kaptanların adır kaptanıma gelsin. Dünyayı gezdi adamlar. Haiti'den Fas'a, İskoçya, Katar, Kanada, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Meksika. Gezdi bu adamlar be ya. Vapur haydiye bu adamlar. Ey vapur. Yasin beni almazsan Fener şampiyonu olmasın. Durma dayı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Boyacıların kralı değilsin. Benim şarkılarım nerede? Benim şarkılarım nerede? Benim şarkılarım nerede? Oğlum çalacağız işte hepsini sırayla. Onlar hepsini bir sıraya koyup pazar günkü programda dinleteceğim şarkılar. Lan oğlum sana bir şarkı gönderirim. Bak boş otobüste ayakta gidersin ha. Bak ne diyorum sana adaş. Sen benim işleri halledeceksin mi oğlum? Ne yapacaksın? O tabi bir şarkıyla boş otobüste ayakta gidersin. Aaa separa kalo. Teknoloji ya. Yapamın hani bu meşiga şiga proy proy. Yoreyim. Deka. Tilleyim. Pazar günkü programda şarkılarını dinleteceğim diyorum. Epimeni ne? Pehre pedaki mu? Serkan Süleyman. Serkan'ım yanlış görmediysen fotoğrafta erken tatile başlamışsın. Maşallah. Mayonu da beğendim. Güzelmiş mayon da. Nereden aldın mayoyu? Aykan Duman. Can you hear me? Nerede? Ömer'im günaydın. Good morning Ömer. Londra. Ömer'in marjinal bir yapısı var gerçekten. Günaydın canım kardeşim. Hayat bazen zor ama senin gibi bir dosta sahip olmak, her gün yeni bir sabaha uyanmak her şeyi kolaylaştırıyor. İyi ki varsın. Ayrıca tüm İskeç'e ve Kral FM dinleyenlerine herkese selam olsun. Ben de çok memnunum Ömer. Senin gibi güzel bir insanla, güzel bir canla tanıştığımız için. Allah gönlüne göre versin Ömer'im. Sağ olasın. Marjinal bir yapım var. Teşekkür ederim. Gotte'den bir paylaşım göndermiş. Eskiden derdim ki bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bir gün yapayalnız kalmasıdır. Zordur yalnızlık. Öğrendim ki hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey yapayalnız hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır. Ömer göndermiş ta Londralarda. O laflar Londra'dan buraya kadar geldi. Teşekkürler Ömer'im. Have a nice weekend. Alanyari. Γεια σου ρε Χασίμ Παλικάρι μου, ωραίος ο παίκτης. Μας έφτιαξες πάλι πρωί πρωί. Recep Usta Mastora Stuttgart. Stuttgart'ın %62'si bizi dinliyormuş. Recep Usta'm dedi. %62'si bizi dinlerse %62 kimi dinliyor dayı? Yok bu olmadı sanki matematik. Coşkun Mutuş'un matematiği. Yap bakalım dayı oradan. 2 kere 2. E eşittir MC kare. Yap bakalım bunları. Γεια σου ρε Παλικάρι Recep Usta. Düşler sokağına. O sokağa bir girersek Düşler sokağına çıkamayız. Düşün. Ben bir Trakya havası göndereyim babana. O yanımcım. Sağlayayım diye buradan bir 8-9 havası. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Hayat her şeye rağmen güzel. Nihat Özbek beyefendi. Sabah sporunu yaparken kulaklıklarla beni mi dinliyorsun yoksa bisikletle misin Nihat Agacım? Yani sabah spor aerobika yapanlar bizi dinliyorlar. Sağ olsun teşekkür ederim. Günün yemeği taze fasulye yanına pancar salatası. Bugün pancar salatası var. Oya Hanım da yazdı pancar salatası dün yapmış bol samsaklı. Aslı da herhalde oradan duydu ne yaptı kıskandın mı kız? Günün taze fasulye yanına pancar salatası. Tamam günün yemeğini bulduk. Hiç böyle ev hanımları. Hanımefendiler üzülmesinler. Ne yapacağız diye. Anında yetişiyor. Radyo Kral'ın kraliçeleri. Akşama düğün var köyde. Sevinç abi yoğun. Ben de duymadım. Ondan. Akşama Kırköy'de düğün mü var? Kim o kız? Sen de sağ olsun Haşim kardeş. Ama istiyorsan söyle. Hemen getireyim paça sana demiş. Aydın Lefteriz. Yo paçayı burada bir yersek biz. Karadayı bizi buradan ta Keremotu'ya kadar koşturur. Kırsupoli'ye kadar koşturur Aydın. Bak şimdi benim de canımı çektirdi Aydın be paça. Hay Allah. Denk durmaya. Adamın şarkılarını başlayacağım artık. Gürkan abimi dinleme. Benim şarkıları çalmayasın. Pazar mahalleye gideceğim. Gelin mezarına dinlemeyeceğim seni. Tamam o zaman ben biraz sonra bir şarkı göndereceğim sana. Boş otobüste ayakta yollayacağım seni. Doşepono. Hep kapçak karıştırıyorsun benim işlerim muhabbeti yok. Gürkan'ı dinleyeceğim yok onu dinleyeceğim yok oraya gideceğim. İşim var maya var kına var düğün var. İşin ne oldu bizim iş? Yapacağız be ya. Tamam ne zaman olacak o işler hiç belli değil. Güneş Gold Koyumculuk. Efendim Mikhail Karoli 22'de Güneş Gold'u artık hepimiz tanıyoruz biliyoruz. Yaklaşık 1,5 seneden beri İskeç'imizde. Hem yatırım amaçlı olarak hem de kazançlı olarak hem de çok çeşitleriyle Güneş Gold hizmetinizde. Yaz kampanyasında yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold yarınınızda ve yanınızda. Yatırım amaçlı olarak da Atilla Bey'le sohbet edebilirsiniz. Ürünlerini görebilirsiniz. Altınlar, gümüşler, çok çeşit takılar. O anda vitrinde olmayan lakin sizin internette bulduğunuz takıları da bir hafta ve bilemediniz 10 gün içerisinde teslim ediyor. Güneş Gold İskeçemiz'de, şehir meydanına çok yakın. Güneş Gold İskeçemiz'in kuyumcusu. Atilla Bey, hayırlı işler diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Dostek YouTube baba açtı mı dükkanı? Bana coşkunumu açmıyor be kardeşim. Sesli mesajları falan açmıyor. Valla ben de bilmiyorum Yusuf abi. Aslı yazdı, düğün var dedi 40 önde. Ben de bilmiyorum abi. Bol beyinli, bol sarımsaklı sirke. Of yapma be Orkan Aga. Yapma bağdaş. Vay vay, bu saatte nasıl giderdi o paça biliyor musun? Aydın kardeşim dedi bir getireyim mi? Aman aman aman aman. Karadayı bizi buradan ta İskeç'ten Paris'e kadar koşturur valla. Şepafin de vesiyo, şepafin de vesiyo, paça vize vesiyo. Ver Allah'ım ver. Saydoğlu Günay, dün paylaşımım vardı kendi sayfalarında. Günay yepyeni fosforolarla, prosforolarla yine hizmetinizde. Günay kardeşim ya kromata, sidrika, hidravlika, agrotika, ya ollestiz dulyas pragmata. Günay Saidoğlu'nda, Saidoğlu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar da sadece 35 euro. Drostik markasının bütün ürünleri. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri. En ufandan en büyüğüne kadar. Saidoğlu Günay'da. Bana Çaldar 124 İskeçemiz'de Günay kardeşim.

Gülşah Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese. Gülşah Remzi Hanım efendi. Teşekkür ederim. Günaydınlar Gülşah Hanım. Afiyet olsun. Kolay gelsin size de. İyi bir hafta sonu. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Serkan Süleyman. Taşyüz abim küçük bir tatilcik yapalım dedik. Ailecek hiç ses çıkarma. Ne ses çıkaracak tamam. Çok güzel yapmışsın Serkan'ım. Tebrik ederim valla.

Lay lay lay lay lay. Gökçelerden Ayberk. Cansın sen. Bir tanesin Ayberk'in. Serkan Süleyman, iyi tatiller diliyorum kardeşim. Şöyle azıcık dinlen bakalım. Hem bedenini hem ruhunu dinlendir. Bayram şekeri. Ha bakayım. Bal böceği. Sensiz olur mu ya? Kulaklıklar var demiş. Hem koşuyorum Hüseyin Bolt gibi hem seni dinliyorum demiş. Nihat Özbek agam. Ay ya şaba agacım benim. Sabah sporu, ondan sonra bir duş alacaksın. Şöyle güzel bir kahvaltı, üstüne bir kahve. Gel keyfim gel. Ondan sonra haftaya ver elini İzmir Çeşme. Of of of of. İzmir'den aşağı kadar ta böyle Can Yücel'in memleketine kadar. Can Yücel'in memleketi neresidir Nihat Aga? Şairimiz vardı ya, Can Yücel.

Ela yapamıyor. Hasan Çarıkçı, günaydın Hasan'ım. Sabah dedik yılan görmüş, böyle yılan canlı canlı ama ezmemiş Hasan Çarıkçı. Helal olsun sana. Halal olsun be adaşım sana. Ezmeyin canım, onlar da can. Kimseye bir zararcıkları yok hayvancıkların. Şimdi şunu da belirteyim, bu sene gerçekten çok yılan var. Yani ben de çok gördüm, dinleyicilerimle, tıraş olmaya gelen müşterilerimle, arkadaşlarla, dostlarla sohbet ediyoruz. Radyodan da yazıyorlar. Bu sene gerçekten çok yılan var. Dikkat edin. Yani bahçelerinizde, çalıştığınız tarlalarda falan hayvancıklar yoldan geziyorlar. Böyle kirpiler de çok, bazen eziliyorlar böyle hayvancıklar. Çok acıyorum onlara. Yok kimseciklere bir zararları veya. Soğuk hayvan, o uzun hayvanlar soğuk hayvan biliyorum ama... Ya bırakın geçsin böyle gider. O yuvası vardır. Konu komşusu vardır. Sucağız içer falan. Az da kurcalamayın yani sizin Can Baba'nın dediği gibi. Can Yücel ne dedi? Az da kurcalamayın hayatı. Vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin be. Aynen öyle. Can Baba'ya katılmamak imkansız mı? Fazla kurcalama hayatı be. Birazcık çalış. Vicdanın temizse, yüreğin de güzelse yaşayın gitsin. Yapıştır ayranı. Bırak geçsin hayvan, oraya gitsin. Uzun hayvanlardan onlar. Dur bakayım. Sayı mı söylüyorsun? Brii.

Yaşa Nihat Agam benim. Pazar, İzmir iki gün sonra. Buyur gel Çeşme, Alaçatı, Can Yücel. Yaşa Nihat Agam, Nihat Özbek. İyi tatiller. İzmir, vay be. Yo, Alaçatı'ya gideceksin, Çeşme'ye gideceksin. Salacaksın kendini oraya aşağı doğru.

Radyo Kral'dan Aykan Agam'a, Aykan Agam'dan Radyo Kral'a. İnsanlar performans için vitamin alır diyor. Bak performans için Aykan Agam'ın lafları bunlar. Öte bir insan bu baya. İnsanlar diyor performans için, güç kuvvet için vitamin alır diyor. De o enerjiyi de biz de senden alacağız diye. Dinleyenler kulübündeyiz diye. Aha! Yaşa! Aykan Agam'a şaba. Aykan Agam'a şaba. Kayınçosuna, baldızasına, görümcesine, örümcesine şaba. Yelah!

Hey, bak buraya bak. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun. Ötesi yok canım ciğerim. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin efendim inşallah yine bu güzel günde. Of. Perikon'da kampanyaları var. Söylemedi demeyin. Seden Perihan züccacıcımız İskeçe'de. Sarma sarma makinesi 5 euro. Firaz 3'te. Perikon'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine ve Radyo Kral'ın Dinleyenler Kulübü dinleyicilerine güzel bir yaz sezonu diliyor efendim. Perihon, Seden ve Perihan. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler sadece 37.90. Tostiyara Lefki 15 euro. Aplostra Metalliki 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santimlik 13 euro. Orla Yatospiti Perihon'da. Firas 3'te İskeçimizde Xanti'de. Züccacecimiz Seden ve Perihan.

Sadri Ahmet, Sadri'cim günaydınlar. Hareketli şarkılar çalıyorum zaten. Ta, rapa, raga. Kral Efendi'den, Radyo Kral'dan dinleyenler grubu dinleyicilerine şaba. Berikom Seden'den Halkidiki'de çalışanlara şaba. Nar tanelerinin nur tanelerine, düdüklü tencerelere şaba. Nasıl gidersin bakalım Ayhan Agam? Günaydınlar. Yengesinden biricik prenses Sumru kızıma şaba. Söyleyebilir misin? Söyledim bile. Bir kere daha söyleyeyim. Yengesinden prensesi Sumru'ya şaba. Uyandırmayalım kızancıkları sabah sabah Aycan. Bu Ayşem Agam seni çok bağırıyor. Adaş, ne yaptım ben? Sumru günaydın. Çoktan uyandı radyonun başında demiş. Ha tamam. Haşim abisinden Sumru'ya şaba. O morfeni de paketledi.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Çok kızmış, çok. Çok derecesiz kızmış bizim Sezer. Ben de sabahtan beri Sezer diye bağırınıyorum burada. Tatile gitmeyeceğim artık, nokta, bu kadar bak. O Sezer, şiirler yazan Sezer. Dedim kardeşimle birlikte. Ben de Sezer diye bağırınıyorum burada. Tatile gitmeyeceğim artık.

yine bakalım konuşalım. İki muhabbetçik yapalım be. Aycan teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ederim, iyi günler hanımefendilere, ev hanımlarına. Çok çok güzel bir gün diliyorum ve iyi bir hafta sonu olsun. Orandanıza, kızancıklara, çiçeklerinize, bahçenize çok selam. Vallahi öyle yazdı Arzu. Tatile gitmeyeceğim artık, nokta, bu kadar. Ne oldu acaba tatilde?

Dur azıcık Sezer, bekle. Timur Boz, günaydınlar Timur'um. Günaydın Aşma abi. Bir şarkıcık isteyiz. Hadi cicine cicine gitmek İstanbul'un içine. İstanbul'a gitme. İstanbul'a Sezer gitti, pişman oldu. Bırak Timur. Otur sen şimdi, git Kırşopoli'ye kadar gel, yeter o sana. Uzama fazla. Al voltanı gel. Ha bak. Mehmet Osman, yakışıklı kardeşim benim. Saçlarda ne var öyle? Andavyez mi yaptın saçlarını? Ne var saçlarında Mehmet Osman? Yakışıklı çocuk ya. Bak kirli sakal var böyle. Aynı Beşiktaş duruşu var baya. Coşkun Mutuş. Bak bugün 8 defa söylüyorum. Messenger'dan sesli mesajlar ve resimli mesajlar bana 2 günden beri gelmiyor Mutuş'um. Bilmiyorum olay ne. Patron yeni telefon aldım sana. Aldığı telefon bu muçma ya. 2,5 ayı çıkarmadı. Yaz anacığım, yaz. Yaz Mutuş'um. Kazanlar çok fena gene bugün. Günaydın abilerin abisi, iyi yayınlar dilerim demiş Mehmet Osman. Hayırlı işler kardeşim benim. Sezer'in nişanlısı kesin kıskançlık krizine girdi. İstanbul tatilinde burundan fitil fitil getiriyordu. Eşini öğreneceğiz, dur bakalım şimdi.

0: Ben de çok merak ettim. Dur bakayım şimdi. İşten işte hiç fark etmiyor. Arayayım şimdi ben adamı. Kendi kaşındı. Değişik tatile gitmesiydi. Sezer Bey günaydınlar. Good morning.
1: Bu kızlı hayatımda hiçbir ayına katılmam.
0: Sen daha ne yayınlar göstereceğim ben sana. Sezer'im how are you?
1: Hayatımda 90'da kaç ayına katıldım diye sayan. Kral efem.
0: Ya. Yeah. Ne yapıyorsun?
1: Bitti. Ya oğlan.
0: Sezer iyisin.
1: Vallahi iyiyim. İlk önce bu spekülasyonları, bu spekülatif yaran asılsız haberleri bir şey yapalım. Kavga mavga yoktur.
0: Evet.
1: İlişki gayet iyi durumdadır. Buradan bütün herkese bildirmek isterim. Böyle asılsız iddiaları gündeme getirmenin hiçbir manası yoktur. Bunlar tamamen asıl uydurmadır.
0: Bunlar, bunlar bir takım uydurma laflar. Arzu duydun mu? Yok öyle bir şey. Gayet iyi. Şimdi gelelim sebebine bakalım. Niye öyle bir daha tatile gitmeyeceğim diyesin sen? Anlattır bakayım arkadaşım benim.
1: Bak şimdi. Tatile gidince de üstüne bir hafta daha tatil lazım. Çünkü o tatilden döndükten sonra ben bu işe bir türlü alışamıyorum.
0: Adaptasyon olmadı yani işe daha.
1: Üstümden traktör geçmiş gibiyim, traktör.
0: Kim dedi hani sana yaldır İstanbul'lara git?
1: Hani bir hafta bile yatayım bile uyuyayım hiç de düşmem yataktan kalkmayayım. Bak bir anca kendime yenirim şakasız bak maytap oynamayan şakasız.
0: Niye oğlum o kadar yordun bu bünyeyi bu şeyini? Niye yordun vücudunu bu kadar aklını falan?
1: Uyuyamadım ki uyuyamadım ki doğru dürüst uyumaya vakit yok.
0: Niye uyuyamadın Sezer hayırdır kardeşim niye uyuyamadın mesela? Şimdi dinleyici merak edebilir.
1: Şimdi özel hayata çok da girmeyeyim canım.
0: Hayır başını bak.
1: Allah Allah. Genç adamız işlerimiz olamaz mı kardeşim?
0: Olabilir ben de
1: hayat
0: onu sordum.
1: Hayat işten miyim abi?
0: İşlerim vardı o yüzden kendine gelemeyesin. Bak bir hafta daha yatayım diyesin. Elbet işten dolayı. Anlat.
1: Bir uyuyayım hafta sonu bir yersin bir uyuyayım ben kendime geleceğim de işte hani bugünü de bir ite kaka. Bak dün başımdan geçen olayı anlattırayım tamam mı?
0: Buyur.
1: Şimdi ben normalde işe giderim. Haydi Sezer'in günlük sıkıcı iş hayatında otursun dinlesin artık dinleyiciler hani başka hiçbir şey kalmadı. Hani benim işten yapıyorum onu dinleyecekler yok bir şey dinleyin. İşe bağlı. Hani arabamı doldurdum paket.

0: Hareketlerimi arabama tamam. Koydum. Hı. Koydum, çıktım yola, gideyim delivery yapma. Yes.
1: Of course, yes.
0: Yes. Ben şimdi buradan depodan çıkınca hani delivery yaptım kasaba, ne diyeyim, 50 dakika bir mesafe burada, hani 50 dakika dümdüz yolda gitmem lazım.
1: Okay.
0: Köy yolu. Köy yolları böyle dümdüz. Bak dün o kadar yorgunum, abartısız diyorum size, 15-20 dakika arabayı bana kullandım değil mi?
1: Evet.
0: Gözlerim üle kapanıyor. Bir sağa yalpalıyorum, bir sola yalpalıyorum. Bir sağa yalpalıyorum. Bir ottayım, bir öbür şeritteyim. Bir ottayım, bir öbür şeritteyim dedim. Ben bir bela yapınca kenara bir yere çekeyim. Bir azıcık kafayı koyayım, bir uyuyayım. Başka türlü başımıza gelecek var.
1: Toparlayamadın yani, o derece yorgunluk var üzerinde.
0: Bildiğin arabayı sağa çektim. Hayır, burada dur, sola çektim. Çünkü
1: siz de ters orada, sola çektim.
0: Sola çektim. Arabayı sola çektim. Kafayı bir koydum. Bir saat bir uyumuşum. Ondan sonra başladım çalışmaya. Üle diyorum sen. Üle bir yorgunluk. Şaka değil, maytap değil.
1: Aramıyorlar mı oğlum seni? Arayıp sormuyorlar mı? Nerede bu adam diye, bu şeyleri, delivery'leri yaptım yapmadım şimdi, diye sormuyorlar mı da kardeşim?
0: Şimdi ya, şimdi sevgili Aşım, hani işimizde yani işimizde çok iyi olduğumuz için hani o bir saat uyusam da 45 dakika durup mola da versem de ben işimi zamanında hallederim kardeşim.
1: Bravo delikanlı, bravo. Bravo, helal olsun sana.
0: Hiç sıkıntı yok. Çok düğünde bir de oturmadım. Bak ha? Geldim, ayaklarımın altı, iki gün ağrıdı ayaklarımın altı.
1: O derece oynadın yani. O kadar çok oynadın.
0: Bak şeyi dur şimdi, Türkçesini antere edeceğim. Kimse bir şey anlamayacak. O ne demek? Gömlek.
1: Ha, entari bacacığım, entari. Ha, beyaz gömlek, entari. Entari.
0: Biz gömle, bizim orada biz gömle, beyaz gömle, antre diyor.
1: Antre, entere hep aynı.
0: Bak eve vardım, o gömle suyunu sık bile hani bir hani avat bende bir Coca-Cola kutusu kadar derdik. Güle bir tane yapmışım, dans etmekten bak, güle bir.
1: Ne havalar oynadın be kardeşim o kadar, ne havalar oynadın böyle bunda? 8-9 havalarım, ne bunlar bizim... ya? Ay Allah.
0: Bak şimdi bizim kayınçoyun gelini Boşnak, tamam mı? Boşnak taraf bunlar hepsi.
1: Oo, evet.
0: Çok kültür sentezi bir düğün oldu hayatımda. Ben böyle düğüne gitmeyelim bak. Öyle de.
1: Tahmin edebiliyorum ama güzel olmuştur değil mi? Böyle Balkan havaları, Balkan türküleri falan.
0: Şimdi Balkan havaları, Balkan şeyler tabii aramızda Boşnak. Tamam acaba dikkatli konuşayım. Yok be, kötü bir şey demeyeceğim de. Ulan kardeşim, sizin halaydan başka dans edecek hiçbir havanız yok mu arkadaş? Bununla bütün akşam el ele tutuştular. Bir öne döndüler, bir buraya döndüler. Bir sağa giderler, bir sola giderler. Vay arkadaş, azıcık göbek atın. Köşe koyun, bir şey yapın. Yok. At bir öne bir kere, bir sağ bir sola. Hani yapın, ne yapabiliriz? Dön babam dön, dön babam dön.
1: Sezer güldürdün bizi ben sabah sabah. Ay Allah'ım. Halay oğlum, bu halay öyle gidiyor de. Yani.
0: Ayymışım o halayı. Kaç tane halay olabilir? Bir görelim arkadaş. Bütün bossların ne kadar halay varsa bununla o akşam hepsi bütün halayı çektiler. Kaç tane halay varsa hepsi orada oynandı.
1: Alkış gönderirim arada sana. Yedim bizi hocam.
0: Kültür sentezi dedim. Düğün başladı, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bizim şu orada size olay anlatayım. Bir tane DJ'miz orada kenarda böyle normal şarkı açacak. Bir de kız tarafının çok yakın tanıdığıymış mı, akrabasıymış mı? Türk anlam ama hani full Bosna şarkılar çalıyor. Bir tane akordeoncu dahi gelmiş, bir tane canlı şarkı söyleyen bunlar, bir tane duo, tamam mı? Düğün başladı.
1: Tamam.
0: Gelin damat girdi. İlk dans gülüşçünmüş. Öpüş koklaş. Ondan dansını bitirdi. İlk dans bitirdi. Ondan sonra bu dayılar mikrofonları aldılar. Bir çıktılar, başladı Bosnaca şarkılar.
1: Halayla birlikte mi şarkı dans, yoksa şarkılar başka? Halayla birlikte mi gidiyor şarkılar?
0: Dümdüz şarkı başladı. Bütün Bosnalılar koşarak tarihattan halay çekti. Öyle bir ortam ayak. Biz erkek tarafı hani çoğumuz zaten bu, onlar hepsi zaten biz gibi Bulgaristan'da, hani İstanbul'da yaşamış daha uzun sene ama hepsi Bulgaristan taraftan gitme. Biz böyle erkek tarafı bakışıyoruz, ne oluyor burada diye. Çıktılar, başladılar, halaya inledik, tamam bir iki dakika. Atacağız biz oyun ama. Bir şarkı geçti, iki şarkı geçti, üç şarkı geçti, akordeon çalıyor, dayı hala hata söylemeye devam eder. Halayla hala çekilir, sahnede 30-40 kişi var, dönmeye devam ederler ama bitmiyor.
1: Sıra size gelmiyor bir türlü yani.
0: Bir de hani bunların bir de şarkılarını da yiyem arkadaş. O şarkı 15 dakika gitti ya da şarkılar o kadar birbirine benziyor ki anlayamadım. Hani kaç tane şarkı çaldı adam ne? Çünkü hani tek düze bir ritim var, tıt tıt tıt tıt tıt tıt, bir ritim var. Adam bir şey diyemez, sırıkça mı, bostaca mı, ondan da benzer. Tek bir şarkı mı çaldı, 15 dakikanın içinde 15 tane şarkı mı çaldı, onu kendileri bilirler artık. Ben bilemem.
1: Vay be Sezer, güldürdün bizi. Vallahi sağ olasın, Allah da seni güldürsün. Sende bayağı bir yorgunluk varmış vallahi. Bravo.
0: Vakit varsa devam edeceğim.
1: Anlat. Gerçekten anlat. Valla böyle enteresan oluyor. Anlat.
0: Ondan sonra neyse bir ben diyeyim yarım saat, senin de 5 saat vakit geçti. Bunların alayı bitti, tamam mı?
1: O kadar mı ya?
0: Hele bize sıra geldi. Ondan sonra direkt bir aziz çalmaya başladı değil mi? Bir attık kendimizi sahneye kaldım. Bağıra, çağıra, oynaya, kendimizi yerlere ata ata, yırtıla yırtıla oynadık orada galiba.
1: Siz de 5-6 saat kaldınız mı pistte?
0: Kaldık valla. Bu sefer de büyük ihtimal Bosna taraflığa bak yerle. Hani ne oluyor burada, bunlar nereden kaçtı, bunlar böyle bayırdan mı geldi, bunlar diye bakmışlardır bize böyle.
1: Sezer, siz dediniz biz bu pisti bir kaptırırsak, tekrar bu Bosnalılar bir gelirse sabaha kadar halay çevirir bunlar dediniz. O yüzden inmediniz.
0: Tam olarak öyle oldum. Bildiğim bile şey gibi, yıl sonu müsamelesi gibi bir şey oldu. Bir onlar çıkıyor halayın çıkıyor, biz çıkıyor dans ederiz. Onlar çıkıyor halayın çıkıyor, biz çıkıyor dans ederiz. Böyle bir sıralaşa çok demokratik bir ortam oldu diyebilirim hani.
1: Sonuç itibariyle güzel bir düğün oldu. Herkes eğlendi diyor musun? Yorgunluk da birlikte.
0: Aynen öyle diyorum. Hani iki tarafında gönlü olsun lafı tam olarak niçin denmiş onu orada anlamış.
1: Anladın yani.
0: İki tarafında gönlü olmuş. İnşallah olmuştur.
1: İnşallah güzel olsun. Kardeşim benim Sezer'im. Allah sana da göstersin. İnşallah senin düğününde de böyle Trakya havaları, Bulgaristan havaları falan, dur bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Ne zaman düğün tam olarak ayarladınız mı? Belirli mi senin düğün?
0: Kısmetse Ağustos 22'de İskeçe'de kim varsa hepsi atlayıp gelebilirler. O kadar Kırcal'dayız.
1: Dur be Sezer, bu Ağustos'da mı? Öteki sene mi? 2020.
0: Bildim bu Ağustos veya Ağustos.
1: 2026 Ağustos 22'sinde.
0: Yes.
1: Not edeyim bunu. Ben geleceğim kısmetse. Şaşkınlık olmazsa, bir sağa hoş olursak. Yani bir şaşkınlık olmasa ya, Kırcaali'de Sezer'in düğününe gidiyor. Pullman kaldıracağız buradan, pullman.
0: Geleceğin deyip de gelmeyin. Hani geleceğin deyip de gelmeyin.
1: Geleceğin deyip de gelmeyin, aziz olsun.
0: Şimdi daha çok sanki hani ünlü olmak isteysin, bilmem herkes sertansın isteysin. Pek beddua gibi de olmadı ama hani azisin. Azizim bu arada çocukları falan filan da var. Hani biliyoruz hani o...
1: Ciddi mi?
0: ...anın arkası. Abi canım, gerçekten hani kızı falan var bildiğin, hani kaç tane çocuğu var bilmeyen ama hani bildiğin evlatları var Azizim.
1: Aa, bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Really? Bilmiyordum. Ben sanıyordum hani öyle. Olabilir ha. Vallahi olabilir.
0: Damat dolgusu da varmış diyorlar ama bilmiyorum. Yoklaman.
1: Ağustos'un 22'si. Az kalmış Sezer. Sen ne zaman geleceksin şeye, Bulgaristan'a ne zaman döneceksin? Daha doğrusu düğün hazırlıkları ne zaman olacak?
0: Düğün hazırlıkları yavaş yavaş, gelin hanım onunla da halledecek. Ben burada çalışayım, ne yapayım şimdi?
1: sen para kazanıyorsun şimdi. Paraları göndereceksin.
0: Ben zırt pırt öyle gidip gelemem kardeşim. Ne yapayım? Şimdi gene linç yiyeceğiz dinleyicilerden.
1: Hayır.
0: Gidiyor öyle düğünü olacak bu kızların, öyle zırt pırt gidemem gelemem diye bu diyecekler. Şimdi Almanya'dan hanımla bak göreceğiz, kapan ne bak gülerim.
1: Arzu Hanım yazacak şimdi. Sezer'im 22 Ağustos, vay kalmamış be. İnşallah bak Allah'ın izniyle, yani bir şaşkınlık olmasa geleceğim. Yani hem seni yakından tanıyayım, hem göreyim bakayım o düğünler nasıl oluyor Bulgaristan'da, Kırcaali'de. Yalnız şöyle bir sıkıntı var yani, gelip sabahleyin akşam kaçmak yok. Kalacağız biz oralarda bir yerde. Kıvrılır bir yere yatarız Sezer'im.
0: Valla otelin Valla düğün salonunun otelde var zaten dibinde. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum.
1: Olmaz canım benim, olmaz. Tamam, onu da ayarladık bak ne kadar güzel. Sezer'im çok teşekkür ederim. Zamanını, kıymetli vaktini yine aldım birazcık, kusura bakma. Ama cansın.
0: Yok canım.
1: Gerçekten thank çok you. Sevdik seni. Thank you very much. Have a nice weekend and see you later.
0: See you later everybody. Bye bye.
1: Bye bye. Alkışlarla gönderiyorum Sezer'imi. Bir tanesin be Sezer'im. Vallahi bile güldürdün bizi. Allah da seni güldürsün. Mutlu olun. Pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Birlikteliğiniz yengemle birlikte. Sağ ol Sezer'im benim. İnmediler be, pistten de inmediler be de. Bir sağa bir sola diyor. Sağcı solcu olmasın onlar be. Yaşa Sezer'im.

Sezen, Arzu Hanım demiş ki demek ki paketlerimiz o yüzden gelmiyor. Adaptasyon da önemli demiş Arzu Hanım. Arzu, 22 Ağustos Kırcaali'deyiz. Alacağım tabii mikrofonları da falan, gideceğim böyle. Entarimi de giyeceğim, beyaz yakalı. Entari. Paketler geç kalıyor Sezer Bey. Raga. Raga.

Günaydın Aşım abicim, nasılsın, iyi misin, kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş Hüseyin Mümin. Teşekkür ederim kardeşim, bil mukabele. Sezer, ünlü oldun oğlum Sezer. Aa Allah'ım, iyi var. Allah iyiliğini versin Sezer kardeşim demiş. Harikasın, burada düğünler hemen hemen aynı. Harikasın demiş Orhan Tuna Akam. Paris'ten yazmış Sezer'im. Sezer bir tane ya. Çaldıracağız düğünde Trakya havaları, Bulgaristan havaları, Yunanistan havaları. Şarkı da söyleriz. Güzel insan Sezer. Bütün mesajlar sana. Muzaffer dayım, balığa gitmen insan ağrıya karışa. Survivor. Survivor demiş ben de geliyorum 22 Ağustos'ta Sezer'in düğününe. Oo, tamam, ciple gideriz o zaman. Dağdan bayırdan Balkan'dan böyle. Gümrüşe Komodini tarafından mı gidelim? Kırcaali'ye bizim buradan mı gidelim? Ilıcalar tarafından mı? Hazırlan Sezer. Oyanım demiş ki Sezer. Sezer, Sezer iyi düşün kardeşim de. Oyanım diyor bunu. Diskolarda, barlarda ne ortam var? Oralarda, eurolarla. Söyledi de göre var mı bildiği oyanım. Sen de koş git paralara. Hadi mane çıkınlata çıkıta çıkı çıkı çıkıta. Eminim ki o düğün harika olur demiş. Böyle candan ciğerden bir insanın gerçekten düğünü mükemmel olur. O düğün kaçmaz Arzu. Vallahi kaçmaz. UNESCO Dünya Mirası listesine girer o düğün. Alan demiş ben de geliyorum Sezer'in düğününe 22 Ağustos'ta. Günaydın, hayırlı cumalar. Ağustos'un 22'si galiba, uyar bana da. Gideriz kısa hala. Gideriz de dönemeyiz yani o akşam, bak söylüyorum. Arabayı kim ayıracak?

bize bir saat yol. Bir gadi bilemedin 1,5 saat yavaş yavaş gittiğin zaman tabii. Alırız voltamızı. La preş kırcali. Ey. Bak unuttum Sezer'e. Salonda mı yapacaksın Sezer yoksa kır düğünü mü? Böyle köyde. Köyde mi yapacağız düğünü? Yaz bakayım Sezer. Aman gözünü seveyim salonda yapma be ya. Yayın alın te o Kırcaali'nin Balkanlarına böyle o Rodop dağlarına. Vur patlasın çal oynasın. Salonda yapma Sezer. Nihat Özbek abim Paris'ten beni de çağırsın düğüne Sezer diyor. Canlı yayında söyledi ya Nihat abi. Yapacağınız davetlisiniz dedi. Buyurun gelin dedi. O kazandan pilavlar, o çevirmeler, o kavurmalar. Efendime söyleyeyim. Doğru salon üstünde otel var dedi. Bak oradan. Falan dinleyici, dikkatli dinleyici. Sokma bizi o salonların içine be Sezer'in. Yarın günde böyle köyde yapalım biraz. Ya duydum Yasin tamam. Düğün salonundan sonra geceden sonra devam ederiz biz dışarıda köyde. Salon erkeğiyim ben de. İyi bu erkeğe.

Şey Arzu şöyle salona gidinceye kadar köyden devam ederiz böyle davullarla. Gaydalar, maydalar, efendim işte trompetler, mrompetler. Zurnalar, davullar, saksafonlar salona kadar gideriz. Dönüşte geri geliriz.

Nihat Agam demiş ki 22 Ağustos'ta bütün randevuları iptal ettim. Büyük bir ihtimal Nihat Agam o zamanlarda İzmir Çeşme taraflarında Alaçatı'da olacak. Oradan yukarıdan ağrı gelecek. Balıkesir, Soma, Susurluk, Lapseki, Gelibolu, Lapseki Çeşmesi'nden geçip hop Trakya, Kırcaali. 100 Euro'dan aşağı asmayacağız. Sezer. Yo, beşi birlikler. Oh.

Orhan Mengo, teşekkür ederim. Hayalim yok derken onu anlamadım, sadece Orhan Mengo. O kadar çok hayalimiz yok. Aa, onu bilememiştim. Ben söylediklerinden sorumluyum. Senin anladıklarından değil ha. Onu bir belirteyim. Anlamadı yani Haşim bunu. Haşim bunu anlamadı. O kadar çok hayalimiz yok. Neyse. Hadi bakalım.

Oto elektrikçisi Sami Ustam, Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden. Ahmet Sami Ustam. İki tane yeni klima makinesi tanıtacağım. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bakımı. Ha, burada durağım. İki tane yeni klima makinesiyle klimaların temizliği, bakımı ve klima sıvılarının kontrolü her türlü aracınız için. Traktör, uzay mekiği, motor, su motoru, araba maraba hepçenden. Helikopter. Hepsine bakıyor Ahmet Sami Usta. İkustu soktu soktu ömrü benzinci aralan bir dizin yanında İskeçe Kavala istikametinde yolunda hemen sağ tarafta. Kocaman bir Pinakide tabelası da var Ahmet Sami Ustam. Oto elektrikçisi, elektrologos haftaki Newton. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. 693-979-2743 telefon numarası. Kolay gelsin, iyi hafta sonları diliyorum Ahmet.

Canlı yayın düğünden mi yaparız? Yaparız Arzu Hanım, iyi hatırlattınız valla. Arzu demiş ki canlı yayın yaparsanız biz de düğüne gelmiş kadar oluruz. Ya buradan geçerken uğrayın düğüne kadar.

Aa tamam Orhan'ım, Orhan Bengo. Diri diri şarkıyı istiyorum Haşim abi. Diri diri diye bir şarkım var mı? Ahmet Kinç, bir de bacanağına Şaba, Finlandiya'dan selamlar. Finlandiya'da çok çok selamlar, saygılar. Kolay gelsin çocuklar, hayırlı işler. Orhan Bengo. Finlandiya'ya Şaba. Aa, ama olmadı şimdi.

Arada bir aynaya bakmalı insan. Arada bir. Cebinizde ayna varsa ona da bakabilirsiniz. Arada bir aynaya bakmalı insan, güzel miyim diye değil. İnsan mıyım diye. Günaydınlar canlar, radyolarını yeni açanlara, Kral Radyo'dan, Dinleyenler Kulübü'nden çok çok güzel bir gün diliyorum. Güzel bir cuma, Friday. Paris gibi. Hafta sonu hazırlanıyorum. Hayda. Al voltanı Haşim, al voltanı. Ağır geldi Sezer. 5 gün aralıksız program yaptım, ağır geldi. Alayım voltamı ben yavaşça yavaşça. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop oradayız. Tamam. Kaç gün kaldı? Esat hoş geldin. Guten Morgen. Kalimera. Günaydınlar. İyi yayınlar. İyi günler. Kralcı dayıya ve Kral FM dinleyenlerine iyi bir hafta sonu diliyorum demiş Esat. Danke schön.

Celal kolay gelsin. Celal Koca Hasan. Ha, yanlış okumayalım. Karaçanlar'dan ya bir istek lütfen, çalışıyor. Bugün çok kahve yapıyor. Öyle mi? Kolay gelsin. Nedim'im hoş geldin. Günaydın Aşım abime. Benim günaydınlar frekanstaki can dostlarıma. Anca yazabiliyorum abim. Demin doğru mu duydum ben? Senin telefonda bir sorun mu var abim? Ya iki günden beri şeylerde, Messenger'da akşam bir ara açtı. Fotoğraflar ve sesli mesajlar gelmiyordu. Ne bileyim ne oldu abi? Mikrop bir şey mi kaçtı bunun içine? Ne oldu acaba? Virüs mürüs mü kaçtı? Ne oldu?

Tosteki Tubobo, Seyden İdris hafta sonuna hazır yine siparişlere göre kokoreçler, oğlak, kuzu ve çevirme geldi. Mangalda ızgarada pirzolar, köfteler, tavuk çevirme ve kızarmış piliç. Bobo kaç tane çevirme var bu hafta sonu bakalım. Çok büyük televizyonuyla efendim gerçekten yeni mekanında, geniş mekanında Dünya Kupası maçlarını da izleyebilirsiniz Bobo'da. Tosteki Tubobo, bereketi Bekirli'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar, hatta geç saatlere kadar da çalışıyor arkadaşımız hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler, ekmekte ve pidede, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok ama çok çeşit içecekler ve geniş menüsü. Ve o menüye ciğer şiş de eklendi. Tosteki Tubobo, Seyden İdris, Instagram'da aynı isimde. İşte, 2534 031 202 698 75 96 105 telefon.

Vay be Nedim kardeşim, gerçekten epey zamandan beri görüşemedik. İnşallah bu hafta sonu konuşuruz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Aşım Agası'ndan Nedim'e, kaptanlara şama. Tahsin abim de gelmiş. Hasanoğlu Tahsin. Aşım günaydın. Rami ile Mesut kaptanla kahve içiyoruz. Bir oyun havası koyar mısın dedim. Tabii. Buyur abi. Oynamayan

0: Η δική σας φωνή.
1: Συζήτησες.
0: Your voice.
1: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ruhunuza ve kalbinize göre güzel şarkılar. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Herkes Gökçeler Köyü'nde, İskeçe'de Panagi Çaldar'ı 69'da ve inanın da caminin karşısında. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturalar, timologolar, apodikçileri hazırlıyor Serhun dostumuz. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı ile hizmetinizde ve bu tür nakil işlerindeki kağıtları da, onlar birazcık sorunlu oluyor, o işleri de hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, klimalı tabut, defin hizmetleri, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü ama her türlü malzemeyi Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde bulabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun yazın. Bitişik şekilde bütün iletişim bilgilerini detaylı bir şekilde oradan bulabilirip istifade edebilirsiniz. 7-24 saat arayacağınız telefon numarası ise şöyle: 698-77-99-377. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. İyi bir hafta sonu diliyorum Serhun'um. Yakup abim, sana da kolaylıklar diliyorum. Bütün esnafımıza kolay gelsin. Bizi dinleyen bütün esnafa hayırlı işler diliyoruz.

Sandipaz'dan harika bir şarkı, hiç eskimeyen bir ses, mükemmel bir sesi var. Atıl Güver kaptanım otobüste bizi dinliyor. Bakın nerede Atıl Güver? Antalya kenardayım kardeşim. Yanıyor ya buralar demiş. Breh be, bu da Trakyalı çıktı bak. Şimdi Kavala rampalarında olacaksın, böyle rampadan aşağı doğru inerken Kavala'ya gireceksin. İskeçe semalarına doğru vuracaksın demiş. Buzlu ayranı. Yapıştır Atıl kaptanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum dayıma. Buyur gel kaptan. Antalya kemere selamlar. Cayır cayır geliyor. Antalya sıcakmış. Atıl kaptanım yazdı. İyi bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu diliyorum Atıl Güver. Hayırlı yolculuklar bakalım. Yaşa kaptanım.

Akdeniz Volanis. Paketi alamadım diyen arkadaş, ödüllü şoförüz lütfen demiş. Oo. Adam bana ödül verdi devamlılık için. Special thanks and regional. Ah be, okuyamadım acayip. Ne yazıyor be Sezer orada? Yıllık iznimden başka hiç izin kullanmamışım geçen bir yıl boyunca. Geçen yıl kullanmadığın izinleri bu sene düğünde kullanacak. A bakayım. Çok geziyor diyenlere iletiniz lütfen. Oğlum senin işin o değil mi? Gezip gezip paketleri bırakmıyor musun? Special thank you. Have a nice weekend. Yaşa Sezer'im. Marjinal adam ya. Vallahi billahi. Atıl kaptanım, bilmiyorum Sezer'le tanıştın mı? Muhabbet yaptık demin böyle. Dağıttı bizi, dağıttı. Çok gezen mi bilir Sezer? Çok okuyan mı? Çok paket bırakan mı? Çok insanla tanışan mı? Çözemedik ya biz bir türlü bu işi baya. Dur bakayım şimdi. Atıl kaptanım geziyor. Ta Antalya'dan Kıbrıs, Kavala, Selanik, Kastorya, oradan Vereni, Jamaika. Çok gezen bilir ama çok okuyan bilir sanki. Ya, çözemedim ama ya. Çok okuyan desem Dostoyevski, Mostoyevski rahmetli. O da değil. Aa, çözemeyeceğim ben bu işi Sezer.

Recep Usta bir böyle gaza geliyor. Oraya tragediye. Vale refil hafta. Oraya tragediye hafta. Vale ki haftana kuşmeli. Kapşır yani. Yerlere ustacım benim. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filyotis, Asfalt Boyu Gökçeler'de inşaat sektöründe güçlü yapılarda güvenli gelecek uygun fiyatları ile her türlü inşaat malzemelerini, araç ve gereçleri, ergalyaları bulabilirsiniz. Filyotis, Asfalt Boyu Gökçeler'de, Selora'da uzun yıllardan beri uygun fiyatları, kaliteli hizmeti, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri Filyotis, Asfalt Boyu Gökçeler'de. Aklınıza gelebilecek her çeşit ve türde malzeme, çok çeşit boyalar var. Son teknoloji, nanoteknolojiyle hazırlanmış bilgisayarıyla istediğiniz renk çeşitleri anında sizin için hemen üretiyorlar. Böyle büyük bir teknolojileri de var. Filyotis, Asfalt Boyu Gökçeler. Hayırlı işler çocuklar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yasin Kallenci. İpro Enistasi'de Panagi Çaldari 94 Yaka Pullman Duran'ın karşısında İsaoğlu Ahmet Usta. Ahmet Usta çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler, poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı İpro Enistasi İsaoğlu Ahmet Usta'mda. Reklamlara biraz sonra gideceğim. İpro Enistasi sabahın en güzel ve lezzetli durağı. Her türlü içecekleri ve kakaoları da bulabilirsiniz. Siparişlerinizi Fagi, Volt, Box, eFood'dan da yapabilirsiniz. Kurular, Tropitalar, Zamorabita, Lucanicobito, Aplo, Yemisto. Doğru mu Horoz kardeş? Eyvallah. Hafta sonu sen ne yapacaksın? Yapma be. Kaynatama gideceğim diyor. Kaynatama. Bak şimdi. Tamam be sen de. Ah be. Gitme tamam. Siparişlerinizi de ilettikten sonra 2541-030-5053 sabit telefon, cep telefonu 693-6365-628. Instagram ve Facebook'ta da İpro Enistasi olarak takip edebilirsiniz fırsatlarını. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar uygun fiyatları, güler yüzlü ve hızlı servisiyle Yaka Pullman durağının karşısında Panagi Çaldari 94'te. Duymazsın tabii Gürkan'ı dinlemekten. Ne duyacaksın? Atıl kaptanım demiş. Sezer duyuyor musun? Sezer'le tanışmadım. Sezer'le ben de yüz yüze tanışmadım. Ama böyle yani kanımız uydu. Sezer'le tanışmadım ama seninle muhabbeti kırıp geçiriyor beni. Herkesi kırıp geçiriyor Atıl. Eyvallah kartalım benim. Yolcular da dinliyor mu be Atıl? Demesinler bu kapçık ağzı, susak ağzı. Nereden buldun be kaptanım? Vistonida. Zeytinyağı deyince tabii ki Vistonida. Vistonida deyince bütün yıl boyunca yağ satışlarıyla birlikte zeytinyağları. Fidandan ağaca, ağaçtan zitine, zitinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve gerçekten uygun fiyatları ile Vistonida zeytinyağı fabrikası. Atıl kaptanım Akhisar'da var böyle. Manisa Akhisar böyle. Zeytinyağı fabrikaları var. Çok güzel zeytinleri var orada da. İşte o güzel zeytinler burada Yunanistan'da da memleketimizde de. El Trevio Vistonida Olive Oil olarak. Yalımlı Koptero'da Vistonida 698-74-51-656 693-31-60-160. Son teknoloji makinelerle mükemmel yağ üretimi zeytinden gelen şifa. Şimdi Batı Avrupa'da da. www.vistonida.de'den de bulabilirsiniz. Bütün iletişim bilgilerini, bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida Zeytinyağı Fabrikası'nda.

Şimdi annem yeni açmış radyoyu, yayına mı çıktın diyor. Yayına çıktı, bütün dünya duydu onu teyzeciğim. Bütün dünya duydu. O FIFA 2026 Dünya Kupası'nı takip eden gazeteciler, hakemler, yan hakemler, FIFA'nın başkanı, hepsi duydu Sezer'i. Elbet Bulgaristan Başbakanı bile soruyor, Sezer'in düğünü ne zaman diyor yengem. Özet geçtim, Sezer bu kadar. Marjinal bir adam Sezer.

Adnan'ım hoş geldin. Ekol dershaneleri İngilizce. Adnan, dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okurlar. Ona bakarsan Adnan'ım, insan da bir kitaptır değil mi? Okunması gereken en büyük kitap insandır demiş Hacı Bektaş Veli. Adnan, Ekol dershaneleri de şöyle demiş. Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okurlar. Aşım aldı mesajı. Have a nice weekend to my teacher.

Antalya'dan Çanakkale'ye geliyorum. Altan dostum orada. Aşimim hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Güzel Çanakkale'mizden güzel İskeç'imize bol bol selamlar. Eyvallah Altan'ım. Çok güzel Çanakkale'mize, Ahmet Baba'ya, Mina Hanım Efendi'ye, Lapseki'ye, Gelibolu'ya selamlar olsun.

cumartesi, önümüzdeki cuma cumartesi ürünler gelecek. Almanya'nın Tandem Market zinciri DM'nin ürünleri Village Market Seller o Gökçeler'de. Tabi bunları Instagram'da da takip edebilirsiniz. Village Market Seller olarak yazın. Bütün kampanyaları, indirimli kampanyaları, yeni gelecek ürünleri, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nice gelmiş, kaç para, how much is it, how much, kaç para Almanca nasıl kaykan, kaç para bu beygir be, mesela Almanca nasıl söyleniyor, oya yaz kız, oyanın Almancası kuvvetli, orada doğup büyümüş, ay çattım belacıklara gene, dedim yaz bakayım can canım ciğerim benim, kaç para bu beygir be, mesela diyor Almanca kaç, nasıl bu, Yasin'e sorsam oho. Village Market haftaya DM'ler ürünleri getiriyor. Bak benden söylemesi. Ne olmuş? İpsala kipi ara bölgede yoğunluk devam ediyor abi. Gitme kardeşim. Bu sıcakta Sınır kapısında yine yoğunluk. Cumartesi pazar için Türkiye'den turistler geliyor. Açın bakalım radyonun sesini. Hoş geldiniz. Gelin gelin. Gel. Ayran, hoşaf, çevirme, kokoreç. Bobo'dan da geçin gelirken. Çok kalabalıkmış. Yunanistan'dan çok zeytinyağı aldım. Çok kaliteli oluyor. Bu sene Kuşadası'ndan aldım kardeşim demiş. Atıl Güler kaptanım. Antalya Kemer'den. Eyvallah. Bizim memleketin zeytinyağları, zeytinleri de güzeldir. Özellikle Vistoneda'nın gelmen olursa. Vistoneda zeytinyağları bütün yıl boyunca yaz satışları var. Bu kim abi? Yusuf abi Koskotaz mı? Ne var? Yaşıyor mu bu ya? Wie viel kostet das? Kaç para bu beygir? Beygir hangisi kız? Kostet das? Wie viel kostet das? Kaç para bu beygir be? How much is it diyoruz ya mesela. How much? Poste keine Fotografie.

Dükkanlarını modern bir şekilde geçen sene yeniledi Edirne'de. En güzel caddesi Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Kuyumcu dükkanıyla değerli işçilikle hazırlanmış, tasarlanmış, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, yüzükler ve saatler. Sina pırlanta ile saflığın, güzelliğin gücü, simgesi olan pırlanta ve altını mücevherat kuyumculuk ve Sina pırlantada Edirne'nin en güzel, en işlek caddesi Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz. Mücevherat kuyumculuk Sina pırlanta. Aykut'um hayırlı işler diliyorum dostum. Bereketli bir hafta sonu olsun Aykut Saygun Bey. Edirne ne oldu Mezdeke, niye bu kadar çabuk bitirdin baya? Dur bakayım.

Beygir lazım bana. Refill cost at dust. Kaç para bu be? Olmuyor. Kaç para bu? Sade, çok sade kaç. Kaç para bu beygir be ya dediğin zaman başka türlü oluyor be.

dedin? Ha? Hani getireceğiz çikolataları, ne oldu? Alman çikolataları şimdi Village Market sell orada. Kaç para çikolatalar be Kayhan? Yapıştır. Çok. Gel lan. Çektire.

Cizma nasıl yemeyeceğiz daha? O karpuzlar bir olsun. Sarı şaban karpuzu. Sulu sulu. Öf. Alacağız be. Günaydın dayıma. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Nasılsın? İyi misin? Hüseyin Bandera Karabela. Yürü be işinim be. Kaç para be işin İngiltere'de beygirler. Aman karpuzlar. Ne mutlu bize ne zaman dinliyoruz. Kral FM Haşim Çoluk tatlı ses demiş. 7.5

0: Allah. Hannedim söz ver dedin. Bunu öğrenmem iyi oldu abim. DM Almanya'da kadınlar ve erkekler tarafından çok sık gidilen kişisel bakım marketidir. Ha öyle mi? Village Market Seller'ı haftaya getiriyor onların ürünlerini dedim. Kaç para bu kısa yoldan? Was koster das dersin? Çok kısa. Was koster das?
1: Kısacık hemen söyledim. Ver bakayım.
0: Finlandiya istedi bu güzel şarkıyı. Bir AI yapımı olmuş. Was koster das? Bunu da öğrendim. Dedim. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. Yaz Google'a adam. Nedim çıkarmazsa buradayım. Was koster das bu beygir be?

İngiltere'den geldi. Marokon Watermelon. Watermelon Special Offer Collection Delivery. 79 pound. 89. 79 mu? Ömer kaç para o karpuz be ya? Marokon karpuzu. İngiltere'de, Londra'da Watermelon. Bizim sarı şaban karpuzları var ya. Of of of of of. Keramoti, sarı şaban. Ya hisin. Karamela.

Arakon Watermelon 49 penny, 79 penny collection, delivery 89 penny. Delivery'lere Ömer, Sezer kardeşim bakıyor, karpuz bile getiriyor. Adam o kadar hızlı Gonzales gibi karpuzları böyle paketleri götürmüş, adama hediye şey bile vermişler.

Getiren olmadı ki ova karpuzu yiyelim bakalım. Ova karpuzu yedin mi sen demiş bir ismini vermek istemeyen dinleyici. İsmimi lütfen okuma demiş. Allah Allah. Hem karpuz hem isimsiz karpuz mu olurmuş teyzemin evladı. Bu ne be? Sana şimdi bir şarkı gönderirim boş otobüste ayakta gidersin. Getir bakalım ova karpuzunu. De o ova karpuzları. Efendim sarı şaban karpuzu. Bıçağı böyle ucunu değdirirken taştav açılıyor. O derece bayağı. O derece. Ne yapacaksın sen hafta sonu? Karpuzcu güzeli.

0: Όλα έτοιμα, καρπούς και στην Πυκλούς, όλα έτοιμα. Yakında Yunan karpuzuna başlarız satmaya. Marokon karpuzu, Yunanistan karpuzu. Büyük bir ihtimalle Ömer'im bizim buralardan gelir o karpuzlar. Έτοιμη, έτοιμη, δώσε, δώσε πόνο.
1: Πάμε να χορέψουμε λοιπόν.
2: Φύγαμε.
0: Saat 11.55, Radyo Kral'da, Kral Efendi, dinleyenler kulübündesiniz. Sağ olun dostlar. Teşekkür ederim yine kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için. Takdire şayansınız. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır, bunu hiç unutmayın. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun inşallah. Maşallah, maşallah. Nasıl bir karpuz dayı bu? Bandera kendine gel, böyle karpuz mu olur canım? İki karpuz bir koltuğa sığar mı demiş atalarımız. Sığar mı acaba? Suzuki Jimmy.

Bizim burada Yunan karpuzunun kilosu 1.99 euro. Bizde daha pahalı. Ucuzlamadı da. Sarı şaban karpuzu bir çıksın gör bak nasıl ucuzluyor. 45 lepta, 50 lepta, 30 lepta, 20 lepta. Karpuzun bol olduğu dönemlerde bedava. Eskiden çıkardık böyle. Arkadaşlarla o dönemlerde 1990'lı yıllarda. 1982-83 o yıllarda karpuz çalmaya giderdik gecenin bir vaktinde. Kızan be 12-13 yaşında 14 yaşında kızan. Karpuz çalmaya gider. Hepimizin vardır böyle çocukluk hikayeleri değil mi? Lipon neyse. Karpuz çalacağız da o zaman verespitlerle gidiyoruz. Biz salıyoruz kendimizi Karaçanlar'dan aşağı Kızılcaköy'e kadar. Verespit aşağı doğru giderken gidiyor. Vardık mı karpuz tarlasına vardık Sezer'e. Kızan aklı işte be karpuzları kırıp kırıp göbeklerini yiyele. Kırıp kırıp göbeklerini yiyele bak şimdi. Sopalı kızanla. Fena kızanla. Ay yedin karpuzu. Ay sen şimdi bakalım yokuş yukarı gel o verespitlerle. Gaydır kupak yeti püf. Verespitler gelir mi gelmez. Karpuz yemiş lan kızanla. Zlatan İbrahimovic görse de şaşırsa. Hadi yiyeceğim bir tane tamam. Mehmet Osman Haşim abim Ağustos'da bana kız isteyeceğiz. Gelir misin sen isteyesin kızı. Vay be kardeşim. Nasıl olacak o iş be ya? Allah'ın izni peygamberin kavrede senin kayınpeder beni bir duyarsa Haşim oldu mu? Ama diyecek de bu susak ağzını niye getirdin? Mehmet Osman. Bozmayalım o hayırlı işi. Bozmayalım kardeşim benim. Hani gelmek için geliriz ya, ağzımız laf yapar da. Benim yüzümden. Mehmet. Doşepono. Dünyanın merkezindesiniz. Gene al bakalım gaydırı kupak hadi. Mehmet iyi düşün derim. Gelmek için gelirim. Hiç vallahi problem değil. Seni görürse daha garanti olur belki. Vallahi bak Mehmet'im onu bilemiyorum. Garanti kızı verirler mi? Yoksa bunu niye getirdin derler mi? Koşturmasınlar karpuzla bizleri bak Mehmet.

Kaykan kardeşim, şarfıcım, dayımın evladı. Dayı, bu DM süpermarket zincirini getirecek şimdi. Village Market Seller'a getiriyor DM. Dayı, bunlar çikolata değil, kadınlar ve erkekler için makyaj ürünleri, bakım setleri, kremler. Nereden bileyim ben Kayhan? Nereden bileyim DM'nin bu tür ürünler sattığını? Kadın ve erkek bakım ürünleri, DM. Çok yakında artık memleketimiz İskeçe'de, Gökçeler'de, Village Market Seller'da. Yazsan onu baştan mı çocuğum? Ah bayağı.

Orhan Agacığım söz vermeyeyim. Bak bugün belki yetiştirebilirim. Biraz erken bitirmeyi de planlıyorum bugün. Bizim kaldığımız şehirde beygir çiftliği var. At eti bile satılıyor. Finlandiya'da da satılıyor abi, geyik etleri, at etleri. Yiyen var yani. Adamlar yılan yiyor, kertenkele yiyor. Timsah mimsah falan yiyor at eti. İlk önce İlyas bölgesinden geliyor. Yunanistan karpuzları Almanya'ya. Adolfo Navalis Kayanık. Zafir İsmelas. Sabahtan beri kaç tane çaldın biliyor musun? Pazarancı Zafir İsmelas. Karabela. Sen şimdi açtın radyoyu. Burada İngiltere'de karpuzlar hiç iyi değil enişte. Bizim Yunanistan'daki karpuzlar süper, suluca demiş. Yiyeyim eniştenin. Zafiris Melas çaldın bugün. Pazarancis çaldın Bandera. Kaçırdın. Mehmet Osman, hayırlısıyla ne zaman bu kız isteme? İsteyin isteyin. Sordun mu büyüklerine ne oluyor dediğini? Ona göre ayarlayayım kendimi. Sezer'in düğününe gideceğim. İngiltere'den daha gelecek Kırcaali'ye gideceğiz. Tamam dur azıcık sen de baya. Reklam var dedi. Ey baya.

Tamam. Oldu Mehmet'im. Bütün işleri Ağustos'a bıraktım bu sene. Eyvallah Orhan Agacım. Anlayışın için teşekkür ederim. Paola, karpuz ya o glikoz.

0: quilimnha, babu. Ela testi garota, bu. Ela kiramu na listo prama, mu na paz, esqui de blaca, su.
1: Ela kiramu na listo prama, mu na paz, esqui de blaca, su.
0: Já piraste. Pula o karpuzga, atobustani.
2: Ha bakalım bundan sonra böyle satacağız karpuzları. Dedim teşekkür ederim. Güzelmiş bu oğlum. Aldık voltamızı. Hepsi karpuz, kilim, milim hepsinden satıyoruz. Hiç sorma. Siz Sezer abinin düğününden sonra bana gelirsiniz. Program dolu yine Ağustos'a. Ağustos'a hiç sorma. Ağustos'un 1'inden Ağustos'un 33'üne kadar program dolu Mehmet'im. Bak aman ki birine yetişeceğiz. Sezer bak Mehmet dinle. Sezer demiş keskin makas alsın. Heh. Bak o önemli. Makas keskin olsun. Bütün erkek tarafına versin ceplerine birer keskin makas. Pula piponya, pigaro. Çok canlar yandı, çok. Tecrübeyle sabit Sezer'den. Al yanına keskin makas al. Öyle Çinlilerden, Minlilerden alma. Sudini Kengisi. Ne ararsan var programda. Karekles, marekles, karpuz, marpuz hepsinden satıyoruz. Paranız bereketli, işiniz hareketli olsun bakan bey. Hadi bakan bey ya. Ha?

Var var, her şey var var. Her şey, her bir iş geliyor önümüzde. Satacağız, karpuzları da satacağız. Hiç merak etmeyin. Yela bana şarkısını çalar mısın demiş. Çalmayacağım lan. Sezen abime de gelse acaba istemeye demiş. Makasın keskin olsun. Makasın Mehmet'im.

Nihat Özbek abim demiş ki Paris'ten, Aşım Aga yaş kaç senin? Kaç tahmin ediyorsun dayı? Mesela aşağı yukarı kaç tahmin ediyorsun? Akıl yaşı mı yoksa? Aşağı yukarı.

Da olacak. Dedi ki bana ne artık şu programa şu sasa başla dedim. Εννοείται, of course. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου. Εννοείται, με το καρπούζι, με το καρπούζι. Sasa Basta alacak voltasını gelecek. İyi karpuzları görsen karpuzları. Arzu Hanım siz Sasa Basta'yı tanıyor musunuz? Ünlü, dünyaca ünlü şarkıcıyı. Bir girin internetten. Karpuz yaz. Aman Sasa

Ömer kardeşim demiş, ben de Adana'da askerliğimi yaptım, jandarma olarak yaptım. Köylüler bize traktörle getirirlerdi Adana karpuzu. Bolluktan biz de sadece göbeğini yer gerisine atardık. Güzeldi o günler, güzel zamanlardı. Kıymetli vakitlerdi değil mi Ömer?

Yusuf tafta da ön arka gönder. Gönder ön arka. Verdim gitti. Gökçeler'de Piliç Market var mıydı? Var. Piliç mi? Yok. Horoz Market var. Lan ne Piliç'i oğlum? Village Market, Village. Gökçeler Piliç Market.

0: FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
6: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
7: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
6: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
7: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
6: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Şimdi Mehmet iyice bir dinle bak, Sezer kardeşim ne diyor? Ben de gelsem hiç vermeyecekler kızı. Nereden geldi bunlar, tabu susak ağızlı diyecek kayınpederim diyor Sezer. Şöyle diyeyim, benim müstakbel kayınvalidem kayınbabayla tanışmaya giderken, yani Sezer kayınvalidesi ve kayınbabasıyla tanışmaya giderken annesi tembihlemiş Sezer'e. Bak buraya bak Karakızan demiş. Uslu uslu dur, sulu sulu şakalar yapma demiş. İnsanların yanında tut kendini demiş. Tuttun mu Sezer kendini? Nasıl karşıladı kayınvalide ile kayınbaban seni? Warrior Blast yeni yerinde Koyun Köyü'nde efendim. Artık Warrior Blast'ı tanıyorsunuz. Ve artık Warrior Plus'ta perakende satışlar da başladı. Ne demek bu? Gidiyorsunuz, alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapıyorsunuz. Warrior Plus'ın önünde büyükçe bir park alanı da var. Arabanızı park ediyorsunuz. Gönül rahatlığıyla böyle rahat rahat şekilde. Çünkü İskeçemizde trafik olayı artık kendini açtı. Tam Londra'dasına, Paris'tesine, Avustralya'dasına, Jamaika'dasın. O derece trafik var be. Çok derecesiz trafik oldu baya. Verespit'le engelli İskeç'e gelecekleri söylüyorum bak. Yeşim Verespit'le engel. Warrior Plus'ta efendim mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını bulabilirsiniz. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıtları var. Ayrıca hatimleriniz, düğünleriniz, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları. Alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandilolar. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır sloganları. Bekirim kolay gelsin. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü şirketlerinden bir tanesi. Warrior Plus. Warrior Plus, Warrior Plus Koyunköy'de. La la la. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle, çok çok çok çok uygun fiyatlarıyla perakende satışlar Warrior Plus'ta. Instagram'da Warrior Plus Cash and Care olarak yazın. Bütün fırsatları, bütün ürünleri takip edin. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler 2026 model. Harika. Warrior Plus 12.5 reklamlarından sonra kartı diğer kıyas. Kombine bilet vereceğim bir tane bugün. Hazır olun sorulara.
2: Aman Osmanlı.
1: Aman aman aman aman aman. Tosteki Tüp Baba nerelerde bugün? Hiç sesi solu çıkmadı. Kaygan bir dinleyicim yazmış. Village Market serin olun nerede diye. Village Market. Yapsa ya yapay zekada bunları. Yapsa ya. Yapamaz. Bundan sonra diyeceğim Gürkan abime, Haşim kızdırdı beni, seni dinleyen diyeceğim. Sirke iç. Fotografe Trava ena fotografiye koyabilir misin mümkünse Haşim abicim? Fotografe Trava ne fotografiye? Nereden aklına geldi be Hüseyin mi? Sezer tanışmayı canlı yayında anlatsın. Sezer bir daha canlı yayını alırsak işten koşturacaklar o ya. Aa, kim nasıl tanıştı kayınvalidesiyle kayınpederiyle? Ya. Haftaya anlatsın bize onları. İyisin, hiç Messenger'dan gönderme, fotoğrafları açmıyor kardeşim.

0: Bilal'im oğlum, programdan sonra arayacağım. Randevulara göre yazarım ben sana, tamam mı? Hadi bakalım Ali'cim, kolay gelsin. Uzunca çanslar, pançlar, aha. Olmuş mu karpuzlar, baktın mı güzelce? Sezer, Mehmet Osman kardeşim abi diye şöyle bir mesaj göndermiş bana. Aşım abi, kızla konuştum. İyi haber dedi. Aşım abim gelirse beni verirler garanti dedi. Hadi inşallah. İnşallah Mehmet Osman.
1: Oyna bakalım Ramazan Bey.
0: Oo, Hüseyin Bey, sizleri de bekliyoruz. Buyurun.
1: Kenan.

Mehmet Osman oğlum, senin gibi yakışıklı adama kız mı vermezler? Şapara kalın. Tosteki tu babo seydan İdris Peleketi Bekili dostumuz. 2026 Dünya Kupası maçlarını gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz harika, tertemiz bir mekan, çok çok büyük televizyonu ile Tosteki tu babo Peleketi Rodobüs. Tosteki tu babo olarak da Instagram'da bulabilirsiniz. Mangal başı lezzetleri var efendim. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'da. Hafta sonu yine oğlak kuzu çevirme ve kokoreç var. Benden söylemesi. Ona göre denk durun. Ekmek ve pide de döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salatalarını, çok çeşit salatalar bulabilirsiniz. İştah açıcı mezeler, orektikalar var. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler. Geniş menüsüyle ve ciğer şiş ile menüye kattıkları yeni lezzeti ciğer şiş ile hizmetinizde pazartesi hariç her gün öğlen 12'den gece geç saatlere kadar. Tosteki tu babo seydan İdris. Babo! Bugün niye paylaşım yapmadın sayfanda Deli Kadir? Deli Kadir'im hoş geldin, tünaydın. Her gün yapmıyorum canım. Dur bakayım sorayım, Mehmet'in kaç tane arkadaşı gidecek birlikte? Sezer demiş 25 tane makas sipariş ediyorum o zaman. Et kardeşim keskinci olsun. Samuray kılıçları gibi olsun, samuray kılıcı. Nasıl kesiyor samuray kılıçları, öyle kessin makaslar. Ondan sonra vermesin 5-10 euroları, 20 euroları. Kesmedikçe bir 20'lik. Kesmiyor makas, al bir 20'lik daha. Çıkar orada samuray kılıcını. Kayınbeder diyecek, bu ne be ya?

Kısa azıcık sesini, radyonun sesi çok açık. Müşteriler rahatsız olmasın. Kulaklıktan dinlesene be, daha rahat olur. Kimseyi rahatsız etmeden, anlatabildim mi? Efendim, dünyanın en iyi çorbaları belli olmuş bu arada. Böyle kısacık kısacık bilgiler de aktarayım sizlere. Vori Vori Paraguay çorbası birinci sıradaymış. Vori Vori Paraguay çorbası yiyen var mı kıymetli dinleyiciler aranızda? İkinci sırada Beyran çorbası Türkiye Gaziantep'ten. Japonya üçüncü sırada Yokohama Steel Ramen. Ben bu çorbadan yemiştim ben. Yokohama Samurai Suzuki Yamaha Honda. O çorba Japonya'dan. Endonezya'daki Soto Betavi çorbası dördüncü sırada. Yine Japonya'dan ramen çorbası 5. sıradaymış. Japonya çorbada iyi mi bu kadar bunlar be? Ama en iyi çorbalarda belli olmuş. 2. sırada Beyran çorbası Gaziantep. Ömer, yedin mi o çorbadan?

Bu arada Instagram Haşim Çolak 1001 kişi olmuşum. Ya onu da anlayamadım ki Sezer Nedim. 1001 kişi takip ediyor. Paylaşımlarda 8000'e ulaşmıştık izlenme olarak. İyi anlayamadı onu da bu Cüvela Haşim.

olur be ya? Lapsekili de bu kadar yok be ya. 3 tane yetmez, 5 tane. Lapsekili de kaç tane? 4 mü ne? Ne kadar? Ver Allah'ım ver. Lapsekili de 4 tane vardı. Burada kaç? 3, 5, 7. Uçlara, kurumuş koca uçlara, boynu bükük kalmışlara, ver, ver, ver, ver. 1001 kişi olduk. Instagram'da 1000 takipçiye özel ekstra uzun program mı yapacaksın dedim. Yaşım ilerleyip Sezer'im hatırlamıyorum bazen ne söylediğimi, buna mı şimdi? Öyle bir şey dedi, demiş miyim? Dedim mi öyle bir şey? Okumadı devamını bak, mentereci. Marjinal adam Sezer. Hoş geldiniz Alev Hanım. Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara suya ver. Daha sonra insanlığa, insanoğluna ver. Kapı komşusuna, muhtaç olana ver. Kalırsa da bana ver. Öz ve öz Orta Asya Türkçe bir dua. Ver Allah'ım ver. Ver. Akıl ver akıl. Melih hoş geldin.

0: οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
6: İç ve dış cephe boyaları,
5: antibakteriyel boyalar,
6: astarlar,
5: macunlar,
6: ahşap koruyucu ve vernikler,
5: şantiye boyaları,
6: sanayi boyaları,
5: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
6: akrilik boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,
6: fosforlu boya,
5: dekorasyon boyaları
6: ve boya malzemeleri.
5: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma
6: boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,

paket var hepsi. Ahmet Hasan. Hasan kardeşim, Warrior Plus, Ali Sami, Bobo, Serkun ve Perikom. Ahmet Hasan, tebrik ederim. Nereden yazıyordun Ahmet'im? Bir de yazarsın onu. Evet, Warrior Plus, Ali Sami ustamız, Bobo, Serkun Delioğlu ve Perikom, Seden ve Perikan. No, two, three, four, five. Tamam, 5 doğru be. En adı yok. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahmet Hasan. Tebrikler. Taftata'nın ön arka fotoğrafını okunacak bir şekilde

Alıcılardan, alıcılardan tamam abim. Fotoğrafı gönderebilirsin bugün de. Akşama kadar gönder, iyi olur. Önümüzdeki hafta bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde biletler, kartı, diğer kazlar, kombinerler elimizde olacak. Ben sizlere ulaşacağım. Ve gelip benden alabilirsiniz. Ve güzel bir sezon olur inşallah. Şehrimiz, takımımız içinde. La la la la la la la la. Eyvallah Faganacı Yusuf. Anlaştık bakalım. Sayı dolu günayımız. Güvenli işinizden ve her projeniz için sayı dolu günayla bir çalışın. Her çeşit boyalar, özellikle pelakron boyalar ve 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro sayı dolu günayda. Seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar. Hem tarla, hem bahçe, hem inşaat malzemeleri Saydoğlu Günay'ın dükkanı İskeçi'de Panagi Çaldar 124'te. Kat markasının ve diğer markaların bütün ürünleri artı yedek parçalarıyla birlikte Saydoğlu Günay. Günay'ım hayırlı işler, bol kazançlar. La la la la la la la la. Güneş Gold'a her zaman söylediğim gibi yepyeni kampanyası ve yeni sloganıyla yaza damga vurmaya hazır. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Güneş Gold İskeçemizde kuyumculuk adına. Kuyumcumuz Güneş Gold. Türkiye'deki çeşitler artık çok yakın İskeçemizde. Mihail Karoli 22 ada, şehir meydanına. Nereden baksan 20-25 adım. Yakın yani. Güneş Gold, Atilla Bey. Kolay gelsin diyelim. Ve oto elektrikçisi Sami Usta, Muhammed Sami. İlk uçta şoktan şoktan vuruyor. Benzinci alalım bir dizin yanında. Skeçe Kavala istikametinde sağ tarafta giderken. Gelirken de solda. İngiltere'deki gibi değil. Oto elektrikte son nokta ve yeni klima makineleri ile klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve her türlü klimanın bakımı artık oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, Elektrologos Aftokiniton, Sindoma. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Aracınızın cereyanı mı kesildi? 693-979-2743'ü arıyorsunuz. Ahmet Sami Ustam tak hemen orada. 10 dakikaya kadar yanınızda. Cereyanlara gelmeyin. Ahmet Sami Ustam'a gelin. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları. Ustamız Ahmet Sami'de. La la la la la. Alacım, iyi hafta sonları diliyorum. Taze fasulyeleri topladın mı? Taze fasulyeleri topla. Bağcıklığa yemesin fasulyeleri.

Ben Bob Marley'i seviyorum ya. Gerçekten isabetli böyle lafları var. Onlardan bir tanesi de No Woman No Cry vardı ya. Aynen o. Radyo Kral'ın Kral ve Kraliçe dinleyicileri.

Melikim kolay gelsin. Oktay, Melih, Seden, Hüseyin, İlker selam olsun. Kral Efendi'den selam olsun çocuklar. Sal bir horeftik o. Ben sabahtan beri tüm horeftik. Ha, kaç yakala. Pahni, Pahni. Paşevik kolay gelsin. Paşevik'ten Halkidiki'ye şaba. Halkidiki'den Paşevik'e şaba. Bu bakayım hangi isimmiş o? Vasilis Telos Telos diye söyle bir arkadaş var burada. Vasili Telos Rafileti Telos Apuliyete Melitiye gün. Apuliyete Vasilis. Vasilako Kalimera Filet Telos Telos. Έτσι είπανε τα παιδιά, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Απολύεσαι, δεν απολύεσαι, ξέρω εγώ. 25 και σήμερα κάπως έτσι με λέει. Bob Marley'in cigara içişinde seviyorum rahmetli çok güzel içerdi demiş. Vallahi seviyorum dedim ya. Adam delikanlı adam. Para pul falan hiç umurunda değil. Düşün bak şimdi ne kadar felsefi bir şey söylemiş. No woman no cry. Açık işin içinden dedim. Rahmetli.

Evet, Berket aynen katılıyorum kardeşim. Benim de o kadar hoşuma gidiyor ki bu böyle, bu şarkılar. Ondus yine şiir gibi vallahi. Kolay gelsin abi, yayınlar dilerim. Berket'im sağ ol canım benim. Kanlı Şavut'taki rekor Berket Kaptan. Hayırlı cumalar demiş. Bil mukabele Berket'im. İyi günler diliyorum. Cumartesi pazar çalışıyor musun? Ayşe Magası'ndan Berket Çilingir'e Ktel Xanthes Şaba. Yela.

Hayırlı yolculuklar. Atina'ya gidiyor berketimiz. Atina yolcusu kalmasın. Şöyle bir sürprizi de var Berket'in. Şimdi Berket'in otobüsüne bindiniz, Atina'ya gidiyorsunuz, beni açıyor. Bütün pullman bizi dinliyor. Boş otobüste ayakta gidersin vallahi.

Oya Hanım teşekkür ederim. Ben de bütün hafta katkılarınızdan dolayı emeğiniz için de sağ olun. Benden de herkese iyi hafta sonları, pazartesi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın demiş Oya Remzi Hanımefendi. Teşekkürler. Size de ailenize de horandanıza da çok çok selamlar. Daha karpuz keseceğiz ama neyse, hadi kaçalım bakalım yavaş yavaş. Melih Hacı'ya da akşam akustik ağır mı? Ola kala. Seden Mastoros bu ne şimdi?

Stuttgart. Master Recep teşekkürler. Sezer'im, Canı Gülü'nden teşekkür ederim. Nedem kardeşim, sağ olun canlar. Arzu Hanım teşekkürler. Dinleyenler Kulübü'nün bütün güzel dinleyicileri, kulübümüze yeni katılanlar, hoş geldiniz Dinleyenler Kulübü'ne. Ve böylece bir haftayı daha geride bıraktık. Sağlıkla, huzur dolu bir şekilde. Güneş Gold Kuyumculuk, Can Fotoğrafçılık, Cafe Danara, Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu, Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler, Bistoni'de Zeytinyağı Fabrikası Yalımlı, Patos Kofi Tuni kardeşim, Tostek Tubobo Seydan İdris, Şeymi Mümün kaportacımız, Mücevherat Kuyumculuk, Sinapırlantı Edirne, Sayıdoğlu Günay, Oto Elektrik'te Son Nokta, Ahmet Sami Ustam, Pro İnistasi, Ahmet Ustamız İsaoğlu, Forya Plast, Koyunköy'de yeni yerinde Barış kardeşim, Kırıcı Ali, Liv Medico Dental Doktor Ali. Çok teşekkürler sponsorlarımıza.

yapıyorsun Sezer? Marjinal adam Sezer benim üzerimden oynuyor oyunu. Beni boş ver de ben alıştım artık sana. 1000 takipçiye ayıp olmuyor mu lan 1000 takipçinin? Milletin 500 bin takipçileri var. Takipçin kadar konuş. O morfeni de pak yeri. Napreş seni bak mentereci seni. Çattık belacıkları bu Sezer'le de.

Yasu köylü kolay gelsin. Cemil Ali Kaya'ya. Yasu köylüm. Geldin mi köye? Sağ olasın. 22 Ağustos. Ena diyor Ena. 22 Ağustos. Pazar gününe mi denk geliyor bu? Bak hiç sormadım Sezen'e. Can Baba ne güzel söylemiş. Fazla kurcalamayın hayatı. Bakın burayı. Vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin bu hayatı. Şöyle devam etmiş. Anne karnına sığarken insan neden koskoca dünyaya sığmadığını ve en sonunda da bir metre kare toprağa sığacağını fark etmeli. Can Yücel. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. İnşallah efendim. Gök Tengri gönlünüze göre versin. Gönül pencereniz açık olsun. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
6: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
6: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 63 09. Cep telefonu 6977 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
2: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
1: Birikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
2: Yepyeni, rüya gibi mekan Birikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
1: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Birikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Birikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541077066.
5: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi...

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları. İnşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Μάγερα seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kateristlere bak. Atana.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz